0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: joy of the Lord is my strength. Say it. The
1: joy. Farklı bir duygu.
2: Radio Light.
1: Farklı bir tat.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Efendim nedir başka bir dünya? Başka bir dünya hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak bambaşka dünyaların kapılarını aralamanın mümkün olduğunu göstermeye çalışan bir kişisel gelişim programıdır. Evet. Uzun zamandır söylemiyorum galiba. Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler ve genç nesli yetiştirenler. Bugün hayatımızı değiştirebiliriz. Bugün yepyeni bir hayatın başlangıcı olabilir. Hı hı. Çünkü ben kendi hayatımda böyle dönüm noktaları yaşadım ve gerçekten hayatım değişti. Sizinki de neden değişmesin? Bu arada hayır, bu şimdi reklamlara benzedi sosyal medyadaki falan. Gelin işte şu öğretiyi, şunu yapın, bunu yapın. Hayır, öyle bir şey değil. Öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Bizi sürekli dinleyenler varsa eğer aranızda, bir önceki programda beyin dalgalarından bahsetmiştik. Bugün de onunla alakalı bir sistemden bahsedeceğiz. Yalnız bir şey satıyor değiliz. Sadece bu çok popüler bir bakış açısı ve bunu size anlatmaya, özetlemeye çalışacağız. Elimizden geldiğince reklam da yapmadan objektif bir şekilde, eğer kendiniz daha fazla bilgi almak isterseniz tabii ki de kendiniz araştırırsınız. Ama lütfen, geçen bölümde de söyledik, bu konularda çok ayık ve uyanık olmak gerekiyor.
1: Evet,
0: lütfen lütfen bilgi kirliliğine kapılıp öyle bir şeylerin içinde kaybolmayın. Evet, çünkü yepyeni güzel hayatlar sürmek her birimizin doğal hakkı.
1: Kesinlikle.
0: Evet efendim. Hı hı. Gamze o güzel girişlerinden yine şöyle bir yapsın bize ve hemen konuya dalalım.
1: Evet, bugün anlatacağımız bir konu binlerce insanın hayatını değiştirmiş çok ciddi bir şey. Kişisel gelişim adı altında da pek çok sahte veya yetersiz öğretinin de dolaştığı doğru, ama bugün anlatacağımız konu aslında bilimsel temellere dayanan bir metot. Hiçbir öğretiyle ya da Nisan'ın da söylediği gibi inançla bir bağ yok. Amacı bir önceki bölümde de değindiğimiz beyin dalgalarını bilinçli olarak kullanarak yaşamımızı tamamen değiştirmek ve gelin bakalım bu metodun açıklaması ve bize getirebilecekleri nedir?
0: Nedir?
1: Nedir?
0: Nedir?
1: Öncelikle bugünkü konumuzun tam olarak ne olduğunu özetleyebilir misin Nisa?
0: Oh, evet. Özetleyerim. Herhalde özetlerim. Deneyelim. Efendim şimdi geçen şöyle bir şey anlatmıştık. Beynimizin belirli frekansları var ve bunları beta dedik, günlük frekansımız. Ve bunda biz normal zihinsel faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sonra dedik ki önümüze bir yol ayrımı çıkıyor. Burada bir gamma var. Burada işlerimizi kendimizi zorlayarak yapmaya çalışıyoruz. Çok yüksek bir frekans. Hani böyle vitesi değiştirmeden gaza bastığınızı düşünün, öyle bir şey. Kendimizi zorluyoruz, stres altındayız vesaire. Bir diğer yol buradan geçebileceğimiz alfa. Dedik ki buradan sonrası alfa, teta ve delta dalgaları ve eğer bu noktaya gelebilirsek yaratıcılığımız, hani böyle stresimiz geçiveriyor, zihnimizin o hani böyle bir frekansın dalga boyunu hayal edin. Hı hı. O böyle azalıyor, yani gevşekleşiyor, sık sık dalgalar değil de sakin dalgalar haline geliyor. Bizim de tabii yaratıcılığımız, problem çözme yeteneğimiz artıyor. Bir şey düşünüyoruz, aklımıza fikir geliyor vesaire, çözüm bulabiliyoruz. Kendiliğinden o çözüm bizim kucağımıza düşüveriyor. Teta dalgasından bahsettiğimizde dedik ki bu daha sanki biz böyle tesadüf deriz. Hı hı. Ya da çok şanslı birisi deriz. Ya da ilham geldi deriz. Bu bizi aşan bir şey. Dolayısıyla burada gerçekten mucizeler gerçekleşiyor olarak hissediyoruz. Çünkü bunların olmasına izin veriyoruz. Delta uyku modumuz aslında, ama bazı kişisel gelişim metotlarında bu uyku sırasında da telkinler verilerek sizin kendinize koyduğunuz blokajlar kaldırılıyor. Bugün özetle hayatımızda alfayı, tetayı ve deltayı, deltayı çok kullanmayacağız ama özellikle alfa ile tetayı kullanarak nasıl bambaşka bir hayata doğru gidebiliriz? Buna bakacağız. Bunun için de belirli bir yöntem üzerinde duracağız ve size örnekler anlatmaya çalışacağım. Nasıl yapıldığı konusunda ufak tefek bilgiler vereceğiz. Zamanımız yettikçe elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. Hadi bakalım.
1: Evet. José Silva metodu diyoruz buna. Hı hı. Zihinsel güçlerimizi geliştirmek, içsel potansiyelinizi ortaya çıkarmak için kullanılan bir kendini geliştirme programı. Ve 1960'lı yıllarda bir Amerikalı bir iş adamı olan Silva tarafından geliştirilmiş. Amacı da kişinin bilinçaltı zihniyle etkileşim kurarak olumlu değişimleri teşvik etmek. Peki, bunu yaparsak bize ne yararı olur?
0: Her açıdan yararı olur. Şimdi herkes böyle diyecek ki stres. Evet, stresten kurtulmak ama işin yani böyle hani toplu iğne ucu kısmı. Samanlıkta iğne yani stresten kurtulma kısmı. Stresten tabii ki kurtulacaksınız. O ayrı mesele. Ama onun haricinde kendimiz yaparken neler değişir? Bir, fikirleri kolaylıkla kendi kendimize gelir. Müthiş yaratıcı fikirler buluruz. Bütün sorunları çözebiliriz. Hayatımızı nasıl... Yani taşınacak mıyız, iş mi değiştireceğiz, hangi iş daha doğru olan? Onlar bize daha görünür olur, önümüz daha netleşir. İletişimimiz daha kuvvetlenir, doğru zamanda doğru kişilerle doğru yerde oluruz. Hayatımızda yapmak istediklerimizi daha iyi manifesto edebiliriz. Yani onu hani vizyonlamaktan bahsediyorduk ya hep. O vizyonun nasıl oluşturulacağını anlatacağız bugün. Ve bize normalde doğal hakkımız olarak gelmesi gereken şifa, bolluk, bereket, sevinç gibi şeylerin akmasını neden engelliyoruz? Bu engelleri kaldırırız. Ayrıca öğrenmemiz ve işte yabancı dil konuşmamız, şuyumuz, buyumuz, kısacası kapasitemiz diyelim, inanılmaz derecede artar. Çünkü kendimizi zorlayarak çok küçük bir alanda hareket etmeye çalışıyoruz. Bu bizi başka bir odaya geçirecek. O odada alanımız çok daha geniş olacak. Konunun başlangıç hikayesini anlatayım mı? Başka bir soru sormak istiyorsun.
1: Olur. Anlatabilirsin.
0: Bu yani Silva tekniği normalde Jose Silva dediğimiz kişi. Evet, sen de dediğin gibi bir iş adamı aslında kendisi. 10 tane çocuğu var. Evet, 10 tane çocuğu var gerçekten. Ve çocukları okulda çok başarılı değiller. Yani öyle bir kapasiteleri yok gibi görünüyor. Ve Silva buna çok üzülüyor. Tabii psikoloğa götürüyor çocukları, işte zeka problemi mi var, bir şeylere baktırıyor, doktora götürüyor, onu yapıyor, bunu yapıyor vesaire. Bir türlü bu çözülmüyor. Derken kendisi araştırırken bir araştırma görüyor ve bu araştırma diyor ki beynin alfa frekansındayken aslında öğrenme kapasitesi artıyor, şu artıyor, bu artıyor, problem çözme yeteneği artıyor, her türlü potansiyelimiz artıyor vesaire. Ama işte bu yani yapılabilir bir şey mi bilmiyoruz, işte araştırılıyor vesaire gibi bir araştırma. Sonra Silva bunu araştırıyor, bunu nasıl yapabilirim? Orada işte bahsedilen tekniklere bakıyor vesaire vesaire, neyse. Çocukları üzerinde uygulamaya başlıyor. Çocuklarında kısa bir sürede çok ciddi öğrenme ilerlemesi görüyor. Öğrenmeleri inanılmaz ilerliyor, notları iyileşiyor, okulda başarıları artıyor, öğretmenleri şaşırıyor vesaire.
1: Ne güzel.
0: Derken böyle devam ediyorlar. Tabii düşünün ki bu çocukların bazıları daha büyük yaşça, bazıları daha küçük. En küçük olana bir şeyler sorarken sanıyorum tarih çalıştırıyor. Kız babası daha soruyu sormadan soruyu cevaplıyor. Daha soru gelmeden cevaplıyor.
1: Evet.
0: Sonra Jose Silva diyor ki burada ilginç bir şey olmaya başladı. İşte bu kısmı artık alfadan da çıktığı, yani sınavda ne çıkabileceğini hissetme sezisi gibi bir şey. Ve bu bilim adamına, daha önce araştırmasını incelediği bilim adamına ulaşıyor. Diyor ki ben galiba kızımı bu konuda eğittim. O da diyor ki kusura bakmayın ama bu eğitimle yapılabilecek bir şey değil. Kızınızın doğuştan böyle bir yeteneği vardır. Silva da diyor ki hayır, ben bunu çocuklarımı eğiterek yapabiliyorum. Ve diğer 9 çocuk üzerinde de bunu gösteriyor. Uzun lafın kısası 10 çocuğun hepsi de bunu yapabilir hale geliyor sonunda. Sezi gibi bir şey bu. Jose Silva'nın demeye çalıştığı şey şu. Aslında 4 yaş öncesinde bütün çocuklar bir konuda yani dahi gibi olabilecek, işte piyano çalabiliyorlar, şunu yapabiliyorlar, bunu yapabiliyorlar. Her şeyi çok kolay öğreniyorlar. Zaten nörolojik olarak inanılmaz güçlüler. Sonradan bir şeyler oluyor ve bu yetenekleri biz kaybediyoruz. Önüne blokajlar geliyor. Biz neden öğrenip de bir türlü yabancı dilde konuşamıyoruz? Neden çalışıp çalışıp çalıştıklarımızı unutuyoruz? Neden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama notlarımız ya da işte sınavlardaki başarımız falanımız filanımız bir türlü yükselmiyor? İşte bunu buluyor. Neden? Çünkü normalde çocuklar, normalde güne başlarken biz aslında alfa frekansındayız. Ama biz bunu sürekli olarak bize tersi öğretildiği için yanlış bir frekansa, beta'ya yani daha yüksek frekansa gereğinden fazla kendi beyin dalgalarımızı hızlandırarak geçiyoruz. Hatta çalışmak için geçen bölümü hatırlıyorsanız yanlış yola girip de gamma'ya yani gaza basıyoruz, vitesi de değiştirmiyoruz. İnanılmaz zorlanıyoruz. Gamma dalgalarına geçiyoruz. Biz böyle bir şey yapıyoruz. Halbuki zaten bunların öğrenmenin kalıcı olması vesaire bizim doğal olarak kendimizde var. Beynimiz bu kapasiteye sahip. Yani şöyle gibi düşünün. Aslında koca çok güzel bir bilgisayarımız var. Ama biz normalde o 4 yaşından itibaren virüs sokuyoruz oraya. O virüs de bizim bilgisayarımızın kapasitesini yediği için bir şekilde aslında azıcık bir kapasiteyle çalışmaya başlıyoruz. Halbuki o virüsten bir kurtulsak, o alandan bir çıksak oradan alabildiğine uçsuz bucaksız açık bir potansiyelimiz var. İşte konu bu. Hadi bir araya gidelim, sonra nasıl yapacağımızı konuşalım.
1: Evet, derin derin konulara dalalım bu arada. Bu arada sizler de bu konuyla ilgili belki deneyimleriniz varsa ya da paylaşmak ya da sormak istedikleriniz varsa lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com aradan sonrasında burada olacağız.

0: Silva tekniğinden bahsediyoruz. Aslında da yani sadece Silva'nın bir tekniği değil bu. Beyin dalgalarımızı bilinçli olarak nasıl kullanabiliriz? Bunu konuşuyoruz normalde. Dedik ki kendimize blokaj koyan biziz. Kocaman, müthiş bir beynimiz var ve aslında sanki virüs girmiş gibi bu beynimizin kapasitesini başka şeyler kemiriyor. Biz azıcığıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve kendimizi aşırı derecede zorluyoruz. Halbuki dedik, işte alfaya geçersek, teta'ya geçersek, başka dalgalarda her şey çok eforsuz kendiliğinden kucağımıza gelecek ve bugün bu yöntemden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Bir örnek daha anlatmak istiyorum. Bunun uygulayıcılarının genel olarak anlattığı şey şu. Bakın neden bahsediyorum onu anlatmak için. Şimdi bir iş insanı işinden atılıyor, tamamen parasız kalıyor ve evinden de atılıyor vesaire. Hayatı çok kötü gidiyor. O arada sadece böyle üzerinden prim alabileceği, yüzde alabileceği telefonla satış işine giriyor. Önünde koca bir liste var. Avukatları arayacak ve bir şeyler satacak. Bütün gün onu arıyor, hayır diyor, bunu arıyor, hayır diyor vesaire ve çok sınırlı bir düzeyde para kazanabiliyor. Bir arkadaşının evinde işte salonda koltukta uyuyor, hayatı öyle geçiyor. Hiçbir şekilde de bir yere gidemiyor. Sonra bu tekniği öğreniyor vesaire vesaire. Çok depresyonda bir durumda ve bunun seminerlerine gidiyor. Daha sonrasında bu seminerlerden sonra kendini bu şekilde kodlayarak tekrar aynı hayatına tabii ki devam ediyor. İşine devam etmek zorunda neticede. Ve birden şöyle bir şey oluyor. Gözüne bazı kişiler daha çok çarpıyor listedeki. Dolayısıyla sırayla aramak yerine gözüne takılanları aramaya başlıyor. Ve tahmin edin ne oluyor? Onların hepsi evet diyen insanlar çıkıyor. Dolayısıyla zamanını boşa harcamamış oluyor. Ve evet oranı artmış oluyor. Dolayısıyla satışları artmış oluyor. Dolayısıyla geliri artmış oluyor. Ve en son bunu nasıl yaptığını anlamıyorlar. Sonra onu o departmanın başına getiriyorlar. Ve çok küçük bir yaşta ciddi bir firmanın, şu an kendi başka firmaları var tabii ki, başına geçiyor bu kişi. Ve sonra da bu bilgilerini vesaire o da paylaşmak istiyor. Bu böyle. Başka bir örnek. Bir hanımefendi girdiği bütün yarışmaları kazanıyor. Nasıl yapıyorsunuz bunu diyorlar. O da bu teknikten bahsediyor. Çünkü ortalama olarak ne olabileceğini önden sezebiliyor. Dolayısıyla nasıl davranmalı, ne giymeli, ne yapmalı, ne cevap verebilir, ne konuda soru gelebilir. Bunların hepsini ortalama olarak seziyor. Sonra başka bir yine öğrenci, ki bu çok ünlü de bir öğrenci aslında, neyse, bir yazar. Bir kitap yazmak istiyor ama işte bodrum katında, bunu kendi kızı anlatıyor bu arada. Bodrum katına inip dururmuş, orada böyle kendini zorlar zorlar yazmaya çalışırmış, bir türlü istediği şekilde yazamazmış. Bir gün bu seminere gidiyor, sonra geliyor, bodrum kata iniyor ve sabahına mı birkaç gün sonra mı tam bilmiyorum, kitap bitmiş oluyor. Bu arada kitap zaten çok ince bir kitap ama çok ünlü bir kitap. Ve böyle ilham geldi demiş yani. Ve birden kitabı bitiriyor. Ve bu kitap günümüzde en çok satan kitaplardan biri. Hangisi? Martı, Jonathan Livingston kitabı. Bütün dünyada çok satan bir kitap haline geliyor. Onun o birkaç günde yazdığı, yani sınırlı bir sürede yazdığı kitap. Neden? Çünkü o ilahi ilham dediğimiz şeye izin veriyor. O frekansa geçiyor. İşte böyle örnekleri var. Dolayısıyla bizim de bunu bilinçli olarak kullanabilmemiz bize herhalde yarar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi herkes merak ediyor mu acaba, yeter artık anlat nasıl yapacağız diye. Eğer o duruma geldiysek, evet, tamam, hadi o zaman başlayalım yavaş yavaş.
1: Evet, peki bunu nasıl yapacağız?
0: Bunu nasıl yapacağız? Pek çok şey kullanılıyor. Öncelikle meditasyonumsu şeyler kullanılıyor. Ama bu meditasyonlarda illaki böyle işte bağdaş kurulup bir yere oturulup şöyle yapılıp böyle yapılmak zorunda değil. Ve bu hiçbir öğretiye, hiçbir inanca, şuna buna bağlı da değil. Burada gayet nörolojiden bahsediyoruz. Kendimiz vizyonlamaktan bahsediyoruz. Belirli teknikleri var, uzun lafın kısası. Bu teknikleri uygulayacağız. Sabah kalktığımızda yapabileceğimiz şeyler var. Gün içinde yapabileceğimiz şeyler var. Ve neticede zaten o frekansla kalmaya başlayacağız bir süre sonra. Ve gitgide de daha derine gideceğiz tabii ki. Hadi sor tamam.
1: Evet. Bakalım alfa düzeyi için meditasyon tekniklerine bir

0: verebilir misin?
1: Veririm. Arfa düzeninki çok basit ama aslında çoğumuzun yapamadığı bir şey. İnanamayacaksınız bunu yapamadığınıza. Hı-hı. Çünkü yani ben de ilk başta yapamamıştım. Yapabiliyorsanız müthiş. Sabah kalktığınızda daha gözünüzü açmadan, yani yatar vaziyette hiçbir şey değiştirmeden hayatınızda, nasıl dönüyorsanız yatakta artık fark etmez. Bunun için sadece 5 dakika erkene kurabilirsiniz. Ya da hani o ertelediğiniz süreç var ya, o süreçte zihninizden 100'den geriye doğru sayın. Çok hızlı böyle 199, 98, 97 diye değil. Ortalama 1-2 saniye sürecek kadar 100, 99, 98 konuşmuyorsunuz zihninizden, sadece zihninizden. Bunu yaparken yukarı bakın. Gözleriniz kapalı tabii ki.
0: Dik vaziyette durmamız gerekir mi? Yani bir şimdi, pozisyonu.
1: Normalde hep meditasyonlar dikken yapılıyor. Ama hayır, buna gerek yok. Hı. Bunun için bu daha sabah kalkmadınız bile yani. Hiçbir şey yok ortada. Hı hı. Meditasyon halinde evet dik durun vesaire diyorlar. Ama bu öyle bir şey değil. Herhangi bir yerde yapabilirsiniz. Herhangi bir şekilde. Bunda normal yatıyorsunuz. Önemli olan burada uykudaki daha alfadan çıkmama avantajını kullanmak. Hı hı. Hiçbir şey yapmamış olmanız gerekiyor. Daha rüyadan yeni uyanmışsınız ve kendinize 10 gün boyunca 100'den geri sayıyorsunuz. İşte 2 saniye sürecek. Yani dolayısıyla 200 saniyenizi alacak 100'den geri dönmeniz. Kaç dakika ediyor? 3 dakikayı çok azıcık aşıyor. Yani hepi topu 3-3,5 dakikaya ihtiyacınız var, öyle diyeyim. Hı hı. 100'den geri saymaya çalışın. Dikkatiniz dağılabilir. Gözleriniz kapalı olacak. Sadece yukarı bakın. 100, 99, 98. Konuşmuyorsunuz. İçinizden sayıyorsunuz. Yani fısıldamıyorsunuz da, hiçbir şey yok. Durduğunuz yerde 97, 96. Devam ediyorsunuz. En son 3, 2, 1 diyorsunuz. Sonra göz pozisyonunuzu normal hale getirin. Gözlerinizi açın. Bu size çok sakin bir ruh hali verecek. Neden? Beyin dalgalarınız yavaşladı. Neden yavaşladı? Sadece sayılara odaklanmaya çalıştınız ve daha önemlisi gözleriniz yukarı bakıyordu. Yani gözlerle beyin arasında haliyle çok önemli bir nörolojik bağlantı var. Hı hı. Ve hiçbir şey görmüyorsunuz tabii ki. Gözleriniz kapalı. 10 gün boyunca 100'den sayın. Çünkü odaklanamayacaksınız muhtemelen. Yani ben de ilk başlarda yaptığımda 97, ay gitti. Bugün işte şunu yapayım, sonra bunu yapayım, onu düşünmeye başlıyorum. Çünkü hemen beta'ya, gamma'ya kaçıyor zihin. Hiç gerek yok kendinizi hızlandırmaya. Hemen düşüncenizi geri çekin. Hayır, 97, 96, 95. Ne pişirsen bugün ya da işte şu ödemeyi nasıl yapacağım? Hayır, 94, 93. Aklınızda bir sürü şu sınav var, bu sınav var, ne çalışacaktım, matematik ödevi var mıydı? Hayır, 72, 71, devam edin. Ve en sonunda o 3-2-1'e varacaksınız 10 gün boyunca. Daha sonra 10 gün 50'den geriye sayın. Artık gitgide azalıyor. Sonra 10 gün, tabii bu arada bir ayın sonuna geleceğiz, 25'ten sadece geriye sayacaksınız. Sonra 10 gün, 40. güne geldik, 10'dan geriye sayacaksınız. Sonrasında sadece alfaya geçmek için 5, 4, 3, 2, 1, bitti. Alfadasınız. Bravo. Ve bütün gün böyle kalacaksınız. Heh, ne oldu? Şimdi arada tabii 50 günümüz geçti. Aman 50 gün bununla mı uğraşacağım? Ne kaybedersiniz ki? Hayatınız değişebilir diyorum yani. Ne olacak? Ve en sonunda ne olacak? İş yerinde problem çıktı, okulda problem çıktı, bir yerde bir şey mi oldu? Kaçın, yüzümü yıkayacağım, lavaboya gidiyorum, bir şey. Ya da yolda yürürken, ya da ne bileyim, yürürken olmaz tabii ki. gözleri açık yapabilenler de var bu arada. Ama biz şu anda öyle olmadığımızı varsayıyoruz. Sadece gözlerinizi kapatıyorsunuz, yukarı bakıyorsunuz. 5, 4, 3, 2, 1, 10 saniye. Sadece 10 saniyeye ihtiyacınız var. Yani yolda giderken, diyelim arabada, otobüste, metroda, bir yerlerde olabilir. Sıra beklerken bir yerde olabilir. Her yerde kendinize bunu armağan edebilirsiniz. Ve çatır çatır aklınıza fikirler geldiğini, neye çalışmanız gerektiğini size daha belirgin şekilde göründüğünü, aklınıza fikirlerin yağdığını göreceksiniz. Hadi bir araya gidelim. Bugün evet, çok konuşuyorum. Evet, tamam.
0: Güzel bir konu. Bu arada bu konuyla alakalı belki sizin deneyimleriniz ya da sorularınız varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan burada olacağız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün böyle evet çok tuhaf bir ses tonuyla devam ediyoruz ama bugün Silva tekniğinden bahsediyorduk. Amacımız beyin frekanslarımıza biraz hakim olarak kendimizi zorladığımız değil, tamamen aklımıza her türlü fikrin geldiği doğal akışta olduğumuz mis gibi müthiş bir halde olmak. Evet. Böylece öğrenmemiz kolaylaşacak dedik, problem çözmemiz kolaylaşacak, ön sezimiz artacak dedik vesaire. Hayatımızda işte Teta'ya da geçersek hayatımızda tesadüfler olmaya başlayacak. Hı hı. Ve diyeceğiz ki ya işte nasıl denk geldi, tam da o işte işten çıkmış o arada, ben onu aramış oldum vesaire gibi normalde olmayacak şeyler olacak hayatınızda, inanın. Hı. Çünkü binlerce kişinin, yani belki yüz binlerce kişinin hayatında gerçekleşti. Bu benim hayatımda da gerçekleşti. Bu arada ben bunun kursunu hani ödeme yapıp falan almış değilim. Kendiniz de yapabilirsiniz.
1: Tamamen kendinizi deneyimleyerek, değil mi?
0: Hı hı.
1: Evet.
0: Diyeceksin ki başka ne gibi yöntemler var?
1: Evet. Tamam. Başka ne gibi yöntemler var?
0: Hadi bakalım.
1: Bence merak ediyoruz.
0: Şimdi bunun daha farklı yöntemleri şöyle, hep göz, yani göz ne diyeyim, pozisyonu.
1: Hı hı.
0: Nereye baktığınızla alakalı,
1: hı hı,
0: durumlar var. Şimdi normalde meditasyon yaparken oturabilirsiniz, sandalyede de oturabilirsiniz. İşte dik olsun olmasın, bu bir enerji meselesi değil. Bu nörolojik bir mesele, anlatabiliyor muyum? Hani yogada falan derler dimdik durun, şöyle yapın, böyle yapın. Burada daha çok ne şekilde durduğunuzun, tabii ki tekniğin içinde duruşlar var.
1: Hı hı.
0: Neden? Mesela beynin iki yarısı daha etkileşime geçsin diye ellerinizi ters yapıyorsunuz vesaire, öyle şeyler var, doğru. Şu anda ben bunları size gösteremediğim için o kısmını geçeceğim. Ama normalde böyle bir şey belirtilmediği sürece herhangi bir şekilde durabilirsiniz. Şimdi göz pozisyonlarından bahsedeceğim birkaç tane. Az öncekinde dedik ki gözlerinizi kapatacaksınız, yukarı bakacaksınız. Daha etkili olmasını istiyorsanız, hani artık tetalara geçmeye çalışacağız ya çünkü. Tekrar söyleyeyim alfa ile teta arasındaki farkı. Alfa, aklınıza fikir geldiği, işte sınavda bu hoca ne sorarın size böyle daha belirginleştiği falan bir şey. Teta, durduk yere mesela ya içimden şuraya yazmak geldi, bak onlar da tam işte burs vereceklermiş ya da şunu yapacaklarmış, işte birini arıyorlarmış işe alacak dediğiniz, yani tesadüf dediğiniz, şans dediğiniz faktörü sağlayan bir şey teta.
1: Hı hı.
0: Yani size sizde olmayan bilgiyi veriyor. Birilerinin sizin işinize yarayabilecek bir şey yapabilme olasılığını size ayan eden bir şey. Bu bende oldu.
1: Hı hı.
0: Ve normalde yemek yapıyordum. Yani hiç böyle meditasyon hali gibi bir şey düşünmeyin. Eğer o dalgadaysanız tamam. Yani o frekanstaysanız öyle oturup meditasyon yapıyor durumunda olmak zorunda değilsiniz. Birden aklıma birine yazmak geldi. Ve aslında konuyla hiç alakası yoktu. Bunun akabinde bir ay sonra benim iki tane kitabım yayınlandı. Çünkü birdenbire şeyin bir hissiyatı geldi, böyle içime doğdu derler ya hani. kitap yayımlamaları gerekiyormuş ve onlar da akademik yayın arıyorlarmış zaten. Yani akademik olarak hazır kitap. Bende de iki tane hazırda yazılmış vardı. İnanılmaz bir şekilde bir ay sürdü. Yani bir ay içinde iki tane kitabım çıktı. Müthiş bir şeydi. Çok ilginç bir deneyimdi gerçekten. Onun haricinde yine gözlerimizi kapıyoruz. Ah bu gözler. Bu sefer iki gözümüzle birden iki kaşımızın ortasına bakmaya çalışıyoruz. Biraz yoga yapanlar bu bakışı bilirler. Bunu neden yapıyoruz? Bu gerçekten beyninizin o bıdı bıdı bıdı. Bugün ne pişireceğim? Bugün ne ödemesi var? Bugün hangi sınav var? Hangi ödev var? Diyen, hani bıdı bıdı yapan kısmını uyuşturuyor.
1: Evet.
0: Amacımız bu. Eğer bu şekilde herhangi bir nesneye odaklanabiliyorsanız, gözünüz açık değil, yani bir şey düşünebilirsiniz. Oyuncak ayı düşünüyor olabilirsiniz. Herhangi bir işte böyle dalga dalga deniz düşünüyor olabilirsiniz. Bir renk sadece düşünüyor olabilirsiniz. Sadece hiç yapamıyorsanız sayıları geriye doğru saydığınızı, o sayıları gözünüzün önüne getirin. Sayıları düşünebilirsiniz. Fark etmez. Herhangi bir şey olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Ama normalde bunu tam olarak yapmaya başladığınız zaman zihninizden o şey de gidiyor. Yani o imgelem bile gidebilir.
1: Hı hı.
0: İşte yine 100'den geriye sayabilirsiniz. Ya da siz daha kolay o alana geçiyorsanız 50'den, 25'ten, 10'dan, 5'ten geriye sayabilirsiniz. Bunun biraz daha ilk başlarda uzun olması gerekiyor. Çünkü zaten gözünüzü, iki gözünüzü ortaya odaklamaya çalışıyorsunuz. Hemen yapılabilir bir şey değil. Ve içiniz gıcıklanacak. Yani böyle hani fenalık geldi, höf bu ne falan diyeceksiniz. Çünkü nörolojik olarak o kas, yani o kasları kontrol etme fikri yok sizde o şekilde.
1: Daha önce yapılmayan bir
0: şey. Evet, daha önce yapılmayan bir şey. Ama yapabiliyorsanız ne âlâ memleket, müthiş yani. Zaten de eğer hissiyat olarak hiçbir şey değişmedi diyorsanız normalde daha önce alfa frekansını deneyimlemiş olabilirsiniz. Ama bir şey değişecek. Hani bu şöyle bir şey değil. İnanırsanız olur, inanmazsanız olma. Hayır, inanmasanız da olacak. Bu nörolojik bir şeyden, beyin dalgasından, göz pozisyondan bahsediyoruz yani. Evet. Bir inanç değil bu. Bu yine beyninizi tetaya geçirecek ve size hani ne yapayım, bugün nereye gideyim, nerede yaşayabilirim, hangi okulu seçeyim daha iyi olacak benim için, bu soruların cevabını kendiliğinden bir bilme hali olarak size gelecek. 3. Odaklanmak istiyorsanız iki gözünüzü, yine maalesef iki gözünüzü, burnunuzun ucuna odaklayın. Eğer burnunuzun ucu çok zorsa, şimdi bu göz pozisyonunda gözünüzü kısıyorsunuz. Onda bir düzeyinde açık. Yani alttan hafif ışık sızıyor, öyle diyeyim. İki gözünüzü birden burnunuzun ucuna odaklıyorsunuz. Eğer burnunuzun ucu çok zorsa, kulaklarınızdan burnunuza doğru bir üçgen çizdiğinizi düşünün. Ellerinizin birleştiği, yani ellerinizi koyun kulaklarınızın yanına. Burnunuz hizasından böyle getirin üçgen olarak. Elleriniz burnunuzun yaklaşık yarım karış ilerisinde falan birleşecektir. O noktaya odaklanabilirsiniz. Parmağınızı koyup o parmağınızı tam böyle görmeden, hayal meyal görerek parmağınızın ucuna o noktada odaklanabilirsiniz. Bu sizin odaklanmanızı sağlayacak. Diyelim ki ders çalışacaksınız ya da bir proje üzerinde çalışacaksınız bir şey ve bir türlü odaklanamıyorsunuz. Sadece böyle yapın ve işte yine 100'den sayın mümkünse, sabırlıysanız ya da 50'den. O göz pozisyonunu tutmaya çalışın. Diyoruz ya en fazla 3,5 dakika. 3,5 dakikada hayatınız değişecek. Yani o gün böyle 4 saat çalışıp yapabileceğiniz şeyi belki 2 saatte, belki 1 saatte, belki daha kısa sürede yapacaksınız. Dolayısıyla değer 3,5 dakika vermeye. Ve sonuncusunu da söyleyeyim. Göz pozisyonlarını geçelim, göz pozisyonlarını. Sonra araya girelim.
1: Evet.
0: Sonrası sakinleşmek için yapılan bir şey. Diyelim ki sınava gireceksiniz, heyecanlısınız. Mülakata gireceksiniz, heyecanlısınız. Sunumunuz var. Herhangi bir şey, yani her şey olabilir. Yarışma olabilir. Ne bileyim, birisiyle bu ilişkilerde de kullanılabilir. Doğru kişiye doğru gitmeniz gerekiyor vesaire bir şey. Bu sefer yine iki gözünüz çenenize odaklayacaksınız. Aşağı bakın tamamen. Çenenizin, işaret parmağınızı, çenenizin hani bir çukuru vardır ya böyle... Buraya ay merkezi falan da deniyor. Koyun ve oraya bakmaya çalışın. Öfkelendiniz, kavga var, kıyamet var, bir şeyler var diyelim. Gözler kapalı. Bu yine onda bir açık yapabilirsiniz. Çok zorsa onda bir açık yapmak sizin için bunda gözünüzü kapamanız mümkün. Öbüründe değil. Burnunuzun ucuna baktığınızda o onda bir şart. Aşağı doğru bakıyorsunuz. Ve yine 100'den geriye ya da 50'den geriye. Sonra artık nabzınızın düştüğünü, kendinizin rahatladığınızı, o sakinliği sağladığınızı hissettiğiniz anda 5'ten geri sayıp gözünüzü açabilirsiniz. Ay bir tane daha var, hadi bunu da söyleyeyim. Yine iletişimde özellikle kullanılan bir şey, gözlerimizi kapıyoruz. Bu kendimizi canlı bir şekilde iletişim kurabilen, böyle iletişime açık bir hale getirmek için. Aynı zamanda yine odaklanmanızı sağlıyor. Gözlerimizi kapıyoruz. İçeriden gözümüzü sağa sola çevireceğiz. Yani sağa sola bakacaksınız hızlı bir şekilde. Sağa sol, sağa sol, sağa sol, sağa sol. Yorulacak gözünüz. Önemli değil.
1: Evet.
0: Gözleriniz kapalı, açmıyorsunuz. Sağa sol, sağa sol, sağa sol, sağa sol. İlk başta daha yavaş yapıyor olabilirsiniz. Ve ilk başta gözünüz yuvarlanarak gitme eğiliminde olacak. Yani böyle yukarıdan yana, yukarıdan yana gidecek. Ama öyle değil. Düz bir şekilde sağa ve sola yapmaya çalışacaksınız. Yine ders çalışmadan ya da bir şeyler yapmadan önce bunu yaparsanız daha kolay cümle kurarsınız, daha kolay iletişim kurarsınız, daha kolay yabancı dil konuşursunuz. Bu gibi işlere yarıyor. Hadi bir araya gidelim, sonra diğer tekniklere geçelim.
1: Evet, bu arada sizler yorumlarınız ya da konuyla ilgili sorularınız varsa yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikte olacağız. God.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün Silva tekniğinden bahsediyorduk. Dedik ki bu bir öğreti değil. Bu nörolojik bir şey. Yani buna meditasyon diyebilirsiniz. Evet, hiçbir şey yapmadan durduğunuz için meditasyon olmuş oluyor haliyle. Ve neler için kullanıldığını falan söyledik. Uzatmadan umarım, yani maalesef aramıza yeni katılanlar için bu sefer özetleyecek vaktimiz kalmadı. Diğer tekniklere geçmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Nedir diğer tekniklerimiz?
1: Görselleştirme.
0: Şimdi açtığınız zaman video platformunu, o çok ünlü olan var ya, ben söyleyemiyorum. Onu açtığınız zaman böyle işte görselleştirme, şöyle vizyon çalışması falan dediğiniz zaman, meditasyon falan, size gözlerini kapat, şimdi şuradasın, buradasın, kucağın para dolu falan gibi şeyler bulacaksınız. Şimdi bu kişiler bunun işe yaramadığını bilse bunu niye koysun? Demek ki birilerinde işe yaramış. İki, bu eğer işe yarıyorsa bizde niye işe yaramıyor? Çünkü o frekansa gelmiyoruz önce. Bunlar işe yarar mı? Doğru yapılmış olanları yarar. Görselleştirme, yani imgelem. Gözleriniz kapalı. İşte doğru göz pozisyonunda artık, ama o frekansa geçmişsiniz. Hani demin anlattık ya, önce alfaya tetaya geçmemiz gerekiyor. O frekanstayız, hallettik bunu diyoruz, tamam mı? Ondan sonra bunları yapıyoruz. Sonra bu işte imgeleyin, işte bir vadiden geçiyorsunuz, rüzgar hafiften yüzünüze vuruyor ve şöyle böyle falan dedikleriniz. İşte bolluk bereket için olanı yapabilirsiniz, ilişkilerle alakalı, ne bileyim aşkla alakalı olabilir, eğitimle, kariyerle alakalı olabilir, aileyle, evle alakalı olabilir, yeniliklerle alakalı, her şey olabilir. Yani 12 tane bunun temel şeyi var, kategorisi. Ve bu 12 kategorideki herhangi bir görselleştirme meditasyonunu yaptığınız zaman sadece gözleriniz kapalı, gözlerinizin o hani yukarı bakıyorsunuz ya diyelim, onu bozmuyorsunuz. Kulaklık var, kulaklıkla dinliyorsunuz ve gerçekten orada söylenen şeyleri hayal ediyorsunuz. Bu kadar. Ve evet, bu sizi buna kodluyor. İnanın ya da inanmayın. İnanmamanızla hiçbir alakası yok. O göz pozisyonunuzu, iki gözünüzü ortaya, kaşınızın ortasına, gözleriniz kapalıyken odaklamayı başarır, kulaklığınızla o şeyi, doğru olan şeyi dinlerseniz eğer, işte yani tabii gidip de böyle ki şaka yapmak için şeyler yapmışlar. Geçen denk geldim. Siz bir pandasınız falan diyor. Öyle şeyler yok. Böyle şeylere inanmayın. Doğru meditasyonu dinlerseniz, onu doğru bir şekilde eğer imgelerseniz, evet, bunun inançla hiçbir alakası yok. Zihniniz onun doğru olduğunu kabul edecektir. Bilinçaltınızı şekillendiriyorsunuz. Bu arada bu çalışmalar normalde epileptik kişiler için vesaire de kullanılıyor. Yani beynin plastizasyonuyla alakalı konularda da kullanılıyor. Yani görme engellilerin dillerine değen bir cihazla objeleri algılamaları falan sağlanıyor vesaire. Yani bu nörolojik bir şeyden bahsediyoruz. Evet, bunlar var. Nereden bahsettik? Kaldı mı değinmediğimiz, süremizin sonuna geliyoruz.
1: Evet, iki tane var.
0: Buyurun.
1: Bir diğeri kendine telkin, kendi kendine telkin. Meditasyon esnasında pozitif telkinler ve ifadeler kullanabilirsiniz. Kendi kendinize olumlu mesajlar vererek bilinçaltınızı olumlu değişikliklere yönlendirmeye yardımcı olacaktır.
0: Şimdi bunu yapmak için öncelikle yine önceki artık meditasyon mu dersiniz, geri sayma meselesini gözlerinizi öyle hareketlerinizi yaparak yaptınız.
1: Evet.
0: Kısacası o frekansa geçtik. Şimdi kendimize ne telkin edeceğiz? Bununla bu arada sigarayı bırakan, zayıflayan, yani niye doğru kişi karşıma çıkmıyor deyip de evlenen çok kişi var. Yani şu bile var. Birisi sürekli işi batıyor. Yani tüccar bu kişi. Çünkü sürekli yanlış bir ürün seçiyor. Daha sonrasında bu şeyleri yaptıktan sonra aklına doğru ürün geliyor. Onu satmaya başlıyor ve çok ünlü, çok zengin birisi oluyor kendisi. Yani doğru şeyin size de gelmesi için şöyle yapıyorsunuz. Ben mesela diyelim, bu bir ne olabilir, ne diyelim? Ben şu okulda okuyorum. Ben başarılı bir öğrenciyim gibi şeyleri kendinize telkin ediyorsunuz. Hani böyle klasik olarak söylenen, ne diyeyim, böyle şakasında söylenen şey vardır ya, aynanın karşısına geç üç kere ben güzelim, ben güzelim, ben güzelim de. Onun gibi bir şey, evet. Ben zenginim demekle zengin olunur mu? Olunur. Neden? Çünkü o zaman bereket bilincine varmış oluyorsunuz. Yani önce bilinç oluşuyor, sonra bereket. Yani bu olumlamaların nasıl oluşması gerektiğini şu anda zamanımız kalmadı ama mesela artık çikolata yemeyeceğim değil. Ben artık sağlıklı besleniyorum. Artık sağlıklı besinler ilgimi çekiyor. Yani şeker yemiyorum, mi değil. Neden? Zihniniz mesela ben size pembe bir fil düşünme dediğim zaman ben düşünme diyorum ama siz düşünüyorsunuzdur. Pembe bir fil düşünmeyin, düşündünüz muhtemelen. Dolayısıyla anlarsınız ki beyin çikolata yeme cümlesini sadece çikolata ve yemek olarak algılıyor. Olumsuz ekini algılamıyor. Dolayısıyla kurduğunuz cümlelerin olumlu olması lazım. Bu yüzden adı bunun olumlama. Yani hani pozitif telkin dediğiniz şey. Son olarak şuna da değinelim. Yine süremizin sonuna geldik. Evet, son.
1: Derin nefes alma.
0: Bunun için apayrı bir program yapmıştık. Bundan çok programlar önce nefes tekniklerini göstermiştik. Ama eğer yine bununla alakalı bir şey yapmamızı istiyorsanız lütfen yazın.
1: Evet.
0: Bu arada e-mail adresimizi de bir hatırlatalım.
1: baskabirdunya369@gmail.com.
0: Hiç değilse en kolay yapabileceğiniz şey, hani sayı geriye doğru gidiyor ya gözünüzün önünde, yüzden gidiyor diyelim. İki tanesinde nefes alın, iki tanesinde verin. Sonra daha fazla, üç tanesinde nefes alın, üç tanesinde verin. Dört tanesinde artık ne kadar yavaşlatabiliyorsunuz nefesinizi. Amacımız yavaşlamak. Amacımız o dalgaların da böyle sakinleşmesi. Beyin dalgalarımızın sakinleştiği gibi nefesimizin de sakinleşmesi. Uyuyup kalırım ya ben öyle. Hayır, kalmayacaksınız. Sonra şimdi uyanıyorum dediğinizde 5, 4, 3, 2, 1 ve uyanın. Her seferinde bitirmeden önce nefes egzersizini aynı anda geri sayımla birlikte yapabilirsiniz. Tabii hepsini aynı anda yapmaya çalışmasanız daha iyi ama deneyin isterseniz. Günde 3,5 dakikada bile hayatınızda çok şey değişebilir. Hepsinden çıkarken mümkünse hani gözlerimiz kapalı yukarı bakıyoruz ya. Daha sonrasında bu yanlara bakma, sağ sol sağ sol sağ sol gözümüz kapalıyken bakışını yaparsak hani biraz kendinizi daha normal dünyaya uyumlamış mı diyeyim artık hazırlamış olursunuz. O yüzden biraz daha hani uyku modundan çıkmış olursunuz. Daha güzel bir şey. Bilmiyorum anlatabildim mi? Geldik bugünkü programımızın da sonuna.
1: Evet.
0: Her bölümün sonunda söylediğimiz gibi sizi gerçekten çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Ve umarım hayatınıza biraz dokunabilmişizdir. Umarız. Bir acaba mı dediyseniz, yapmaya başlarsanız benim bundan hiçbir kazancım yok. Sizin muhtemelen büyük kazancınız olacak. Bir sonraki bölüme kadar hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Kendinize çok iyi bakın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Tanrı, kendimizi güvenceye almak için yeryüzünde hazineler biriktirmemizi istemez. Güvencemiz sadece ve sadece egemen Tanrı'nın lütfudur.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Rabbe iman edip ona güvendiğimizde sonsuz yaşamda gideceğimiz yer onun yanıdır. Ancak pek çoğumuz göksel evimizden çok bu dünyayla ilgili kaygılar taşımaktayız. Bu ilgisizliğimizin sebebi cennet hakkındaki bilgimizin yetersizliği olabilir mi? Bu konuyu ele alacağımız Göksel Evimiz adlı bugünkü paylaşımı şimdi birlikte dinleyelim.

0: Cennet hakkında neden fazla şey söylemediğimizi merak ediyorum. Belki de bunun nedeni bu konuda pek fazla bir şey bilmiyor olmamızdır. Belki de sevgili dostlar, henüz oraya gitme konusunda fazla heyecan duymuyor olmamızdır. Kilisenin pazar okulundaki küçük çocuğun hikayesini sanırım duymuşsunuzdur. Öğretmen, "Kaçınız cennete gidecek?" diye sorduğunda bu küçük çocuk dışında herkes elini kaldırmış. Öğretmeni, "Johnny, sen nereye gideceksin? Yoksa cennete gitmek istemiyor musun?" diye sormuş. Küçük Johnny cevap vermiş. "Öğretmenim, ben hemen şimdi birilerini götüreceksiniz sandım. Henüz gitmeye hazır değilim." Sevgili dostlar, size şunu söylemek istiyorum. Tanıdığım birçok imanlı da hazır değil. Aslında bu dünyada olmaktan pek memnunlar ve cennetle pek ilgilenmezler. Bu vaazın bütün amacı cennete gitme hakkında düşünmemizin ve hazırlanmamızın neden gerekli olduğunu göstermektir. Bazıları "ben kurtuldum ve hazırım" diyebilirler. Hayır, bu hazırlığın sadece bir kısmıdır. Kurtulmak dışında ne yapmam gerekiyor ki diyebilirsiniz. Cennete girmek için bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Ama yapmanız gereken tüm hazırlık da kurtulmaktan ibaret değildir. Neden cennet hakkında düşünmeliyiz? Size ilk nedenini söyleyeyim. Her şeyden önce göklerdeki babamız oradadır. Dağdaki vaazın kaydedildiği Matta 5, 6 ve 7. bölümlerde İsa Mesih'in öğrencilerine seslenirken şu ifadeleri 4 kez tekrarlaması ilginçtir. Göklerdeki babam, göklerdeki babamız, göksel baba. Bu ifade dağdaki vaazda 4 kez tekrarlanır. İsa Mesih sadece Matta bölümünde göklerdeki babamızdan 18 defa söz eder. Bize nasıl dua edeceğimizi öğretirken örnek olarak Matta 6:9'da sunduğu duada şöyle der. Bunun için siz şöyle dua edin. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın. Dostlar, sonsuz ve gerçek evimiz, mutlak huzur bulacağımız yer göklerdedir. Cennet hakkında düşünmemizi, konuşmamızı ve onun hakkında paylaşmamızı gerektiren nedenlerden ikincisi, kurtarıcımızın orada bulunmasıdır. İsa Mesih, Yuhanna 6:38'de nereden geldiğini açıkça söylemişti. Bakın ne diyordu? "Kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim." İsa Mesih, "gökten indim" der. İsa Mesih, göğe yükseldiği sırada meleklerin orada bulunan havarilere yani elçilere söylediklerini hatırlayın. Elçilerin işleri 1:10-11'de şöyle yazılıdır. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. "Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?" diye sordular. "Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir." Evet, bu İsa Mesih'in fiziksel ve de gözle görünür biçimde göğe yükseldiği ve aynı şekilde fiziksel ve gözle görünür biçimde geri geleceği anlamına gelir. Kutsal Kitap, İsa Mesih'in göksel babanın sağında oturduğunu söyler. Koloseliler 3:1'de şöyle yazılıdır. "Mesih'le birlikte dirildiğinize göre gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada, Tanrı'nın sağında oturuyor." Romalılar 8:34'te Paulus şöyle der. "Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir." İsa Mesih, göksel babanın sağında oturmakta ve orada bizim için gece gündüz aracılık etmektedir. Cennet hakkında düşünmemizi gerektiren üçüncü bir neden daha vardır. Şimdi bu üçüncü nedene bakalım. Üçüncü nedenimiz şu: Mesih orada bizim için yer hazırlamaktadır. Rab İsa Mesih, Yuhanna 14:1-3'te şöyle demiştir. "Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Rab İsa Mesih'in bize yer hazırlamak için göksel babanın evine gittiğini okuyoruz. İsa Mesih bize yer hazırlayacağını söyler ve eğer bizim için yer hazırlıyorsa orada onunla birlikte olalım diye bizi almak için geri gelecektir. Yani gelecekteki evimiz cennettedir sevgili dostlar. Rab İsa Mesih cennete bize yer hazırlamak için gitmiştir. Size bir soru soracağım. Rab İsa Mesih'in bizim için nasıl bir yer hazırladığını düşünüyorsunuz? Bazıları görkemli cennette sadece küçücük bir kulübem olsun bana yeter diyebilir. İsa Mesih'in yapmakta olduğu hazırlık bu tür bir inşaat işi değildir sevgili dostlar. İsterseniz size açıklayayım. İsa Mesih, babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum demiştir. İsa Mesih bizlere cennette kalacak yerler olduğunu ve bizim için bir yer hazırlamaya gittiğini söylemiştir. Öyleyse cennet hakkında konuşmaya ilgi duymamızı gerektiren nedenlerden biri, sonsuz yaşamı orada geçirecek olmamızdır. İsa Mesih orada bize yer hazırlamaktadır. Dördüncü neden şudur. Vatanımız göklerdedir. Filipililer 3:20-21'de şöyle yazılıdır. Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan kurtarıcıyı, Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. O, her şeyi kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir. Kutsal kitaba göre cennetle ilgilenmemizin nedenlerinden biri de vatanımızın orası olmasıdır. Kutsal kitap bu dünyada yabancı ve konuk olduğumuzu söyler. 1. Petrus 2:11'de şöyle yazılıdır. Sevgili kardeşler, size yalvarırım, cana karşı savaşan benliğin tutkularından kaçının. Çünkü bu dünyada yabancı ve konuksunuz. Tanrı, sanki sonsuza dek burada yaşayacakmışız gibi dünyaya kök salmamızı asla amaçlamamıştır. Burada sadece yolcuyuz. Kutsal kitaba baktığımızda başka bir neden daha görürüz sevgili dostlar. Adlarımız şimdiden göklerde yazılıdır. Evet, adımız şimdiden sevgili dostlar göklerde yazılıdır. Şimdi isterseniz birlikte Luka 10:17'ye bakalım. İsa Mesih'in öğrencilerini görevlendirip kentlere gönderdiği zamanı hatırlayın. Onlara yılanları ezmek ve düşmanın gücünü alt etmek için yetki vermişti. Yetmişler sevinç içinde döndüler. Ya Rab dediler, senin adını andığımızda cinler bile bize boyun eğiyor. İşte ayet de böyle söylüyor. Yani sevgili dostlar, cinler bile bize boyun eğdiler. İnsanların şifaya kavuştuğunu ve birçok olağanüstü şeyin gerçekleştiğini gördük. İsa Mesih'in onlar için yaptığı şeyi nasıl açıkladığına dikkat edin. Ayet 20'de şöyle der. Bununla birlikte ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin. Adlarınızın gökte yazılmış olmasına sevinin. Yani kutsal kitap mealen şöyle der. Tanrı'nın lütfu sayesinde kurtuldunuz ve adlarınız kuzunun yaşam kitabına yazıldı. Sonsuza dek Tanrı'nın çocuğu oldunuz. Çünkü kendi eylemlerinize, başarılarınıza göre değil, Rab İsa Mesih'in hak etmediğiniz, kazanmadığınız, koşulsuz ve değişmez sevgisine göre kurtuldunuz. İsa Mesih bu sevgisini 2000 yıl önce sizin uğrunuza ölerek göstermiştir. Evet, cennetle ilgilenmemizi, onun hakkında düşünmemizi ve konuşmamızı gerektiren diğer bir nedense şudur. Ödülümüz oradadır. Matta 5. bölüme bakalım ve İsa Mesih'in dağdaki vaazda ne dediğini hatırlayalım. İmanlıları bekleyen mutlulukları sıralayıp ödüllerimizi açıklarken çok ilginç bir şey söyler. Bundan sonra birisi sizi eleştirdiğinde işinize yarayabilecek bir şey önermek istiyorum sevgili dostlar. Size nasıl tepki verebileceğinizi göstermek istiyorum. Zaman zaman hepimiz eleştirilere maruz kalırız ve bize pek nazik olmayan şeyler söylerler. Belki de iş yerinizde biri size çok zor anlar yaşatabilir. Bundan sonra herhangi biri size böyle yaklaştığında şunları hatırlayın. İsa Mesih Matta 5:9-12'de şöyle der. Ne mutlu barışı sağlayanlara, çünkü onlara Tanrı oğulları denecek. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere, çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler. Peki bu ne anlama geliyor? Bazen en kötü düşmanlarımızın aslında en iyi dostlarımız olduğu anlamına geliyor. Çünkü aslında bize iyilik yapmaktadırlar. Şimdi eski, dünyevi ve benliğe dayalı düşüncelerinizle acaba ayetleri doğru mu okuyorum diye sorabilirsiniz. Gerçekten böyle mi söylüyor? İsa Mesih göklerdeki ödülünüz büyüktür der. Zulüm karşısında nasıl davranmaları gerektiğini anlayıp bu davranışlara sevecen ve bağışlayıcı biçimde karşılık verenler için büyük bir ödül vardır. İsa Mesih hesabınıza ödül eklenmektedir der. Ödülümüz göklerdedir. Bu önemli bir nedendir. Bu konuda düşünmek için başka bir neden daha var sevgili dostlar. Kutsal kitap mirasımızın ve hazinemizin göklerde olduğunu söyler. İsa Mesih'in vermek ve maddi zenginlik hakkında nasıl düşünmemiz gerektiğine ilişkin neler söylediğine bakalım şimdi. Matta 6:19-21'de şöyle der. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır. Şimdi cennet hakkında düşünmemizi ve onu başkalarıyla paylaşmamızı gerekli kılan nedenlerden biri de aynı zamanda hazinemizin de orada olmasıdır. Peki İsa Mesih hangi hazineden söz etmektedir? Rab'be hizmet için sunduğumuz bütün paralar, Rab'bin hizmetinde kullandığımız tüm enerji, deneyim, yetenek ve armağanlar. Kendimizi Tanrı'nın iradesine teslim etmemiz. Hepimizin bildiği üzere günümüzde gelecek için hazırlık yapmak ve güvence sağlamak konusunda çok hassasız. Hayatımızın ilerleyen dönemlerinde iyi bir hayat yaşayacağımızdan emin olmak isteriz. Ama kutsal kitap kendinize dünyasal bir krallık kurmaya çalışmayın der. Dünyada hazine biriktirmeye çalışmak veya buradaki şeylere odaklanmak yerine dikkatimizi Tanrı'yla ilgili şeylere vermeliyiz. İkinci olarak göklerde hazine biriktirmeliyiz. Çünkü bu dünyaya gelirken hiçbir şey getirmedik. Eyüp 1:21'in dediği gibi, bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. Diyebilirsiniz ki, ama ben varlıklı bir ailede doğdum. Sevgili dostlar, iyi de hala buna rağmen dünyaya gelirken yanınızda bir şey getirmediniz. Buradan ayrılırken yanınızda en ufak bir şey de götüremeyeceksiniz. Tek bir şey bile. Oysa bizim bozulmayan, çürümeyen, solmayan bir mirasımız vardır ve bizi göklerde beklemektedir. 1. Petrus 1:3-4'te şöyle yazılıdır. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. Çünkü o büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır. Sizce de sevgili dostlar, cennetle ilgilenmemiz gerekmiyor mu? Ödülümüz oradadır. Hazinemiz oradadır. Mirasımız oradadır. Kutsal kitap sonsuz yaşamımızı orada geçireceğimizi söyler. Bizler bu dünyada geçici olarak yaşamak üzere yaratıldık. Ancak gerçek yaşam tüm güzelliği, tatmin ediciliği ve sevinciyle başladığında Tanrı bu eski bedenlerimizi değiştirecektir. Onları bir anda, göz açıp kapayıncaya kadar değiştirecek ve Mesih'in bedenine benzer hale getirecektir. Tanrı bizleri hazırlamaktadır. Bu dünyada sadece yolcular olarak bulunuyoruz. Cennet hakkında düşündüğümde, ilgimi cennete yönelten şeyleri hatırladığımda, aklıma gelen en önemli şeyi en son sırada paylaşmak istedim sevgili dostlar. Kayıp durumdaki dostlarımızı yanımızda cennete götürmekten ve bu konuda düşünmekten söz etmiştik daha önce. Evet, cennetle ilgili en heyecan verici şeylerden biri, orada yaşayacağımız büyük buluşmadır. Şimdi Pavlus'un 1. Selanikliler 4:13-14'te söylediklerine bakalım. Bakın ne diyor? Kardeşler, umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmememiz için gözlerini yaşama kapamış olanlar konusunda bilgisiz kalmanızı istemiyoruz. İsa'nın ölüp dirildiğine inanıyoruz. Aynı şekilde Tanrı, İsa'ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olanları da onunla birlikte geri getirecektir. İsa Mesih'in sözlerine inanıyorsak ona iman ediyoruz demektir sevgili dostlar. İsa Mesih o gün geldiğinde geçmişte yaşamış tüm kutsalları beraberinde getireceğini söyler. 1. Korintliler 15:51-52'de şöyle yazılıdır. İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Yani sevgili dostlar, Tanrı'nın baş meleğinin seslenmesiyle son borazan üflendiğinde Mesih'e iman ederek ölmüş olanların bedenleri dirilecek. O zaman biz, yaşamakta olanlar, onlarla bulutların içinde buluşacağız. 1. Selanikliler 4:16-17'de şöyle yazılıdır. Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek, sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. Evet, cennete gittiğimizde göksel baba, oğul ve kutsal ruhun yanında karşılaşmayı özlemle beklediğimiz tüm sevdiklerimizi göreceğimizi bir düşünün. Hepimizin kurtuluşa kavuşup cennete gitmesine aracılık ettiği sevdikleri vardır. İnanlılar olarak hayattayken cenneti akılda tutmamızın gerekmesinin nedenlerinden biri, sonsuzluğu orada geçirecek olmamız ve Mesih'e iman etmiş olarak bizden önce hayata veda etmiş sevdiklerimizle görkemli, heyecan verici bir buluşma yaşayacak olmamızdır. Cennete gittiğimizde ve orada bizden önce ölmüş sevdiklerimizle buluştuğumuzda bu harika bir sevinç olacaktır. Cennet mükemmel insanlar için değildir. Cennet hala öğrenen, sendeleyen, düşen, büyüyen, Mesih'in benzerliğine dönüşmeye devam eden insanlar içindir. Dostum, cennetle ilgili en çok neden mahrum kalacağını biliyor musun? Tanrı'dan mahrum kalacaksın. İsa Mesih'ten mahrum kalacaksın. Kutsal Ruh'tan mahrum kalacaksın. Hiçbir ödül almayacaksın. Adın kuzunun yaşam kitabına yazılmayacak. Çünkü Tanrı'nın senin adını oraya yazmasına izin vermedin. Sevdiklerinle o harika, heyecan verici, sonsuz buluşmayı yaşayamayacaksın. Kutsal kitap, iyi olan her şeyden ayrı kalacağın, karanlık, sonsuz bir duruma düşeceğini söyler. Başka bir seçenek varken Bunu tercih etmenin hiç de akıllıca olmadığına katılıyor musun? Eğer Rab İsa Mesih'ten günahlarınızı bağışlamasını diler ve bu günahlarınıza tövbe ederseniz, Tanrı'nın sizi değiştirmesine izin verirseniz, adınızı yaşam kitabına sonsuza dek yazacaktır. İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle günahlarınızın bedelini ödediğine ve onu hayatınıza kurtarıcınız, Rabbiniz ve yaşamınız olarak kabul ettiğinize yürekten inanmalısınız. Ne düşünüyorsunuz? Tanrı'dan bağımsız, bencilce bir hayat sürmenin, aslında var olmayan kendi şansınızı denemenin akıllıca olduğunu dürüstlükle söyleyebilir misiniz? Öte yandan sevgili dostlar, Tanrı'nın lütfu sayesinde bütün bunlara hemen şimdi kavuşabilirsiniz.
1: Dinlemiş olduğumuz, bugünkü paylaşımda da gördüğümüz gibi, Rab'be kurtarıcımız olarak güvendiğimizde artık kin besleyemez ve geçmişte uğradığımız haksızlıklar yüzünden öfkelenemeyiz. Mesih bizi bağışladığına göre biz de bağışlamalıyız.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light. 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
9: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
10: Farklı bir duygu.
9: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
10: Farklı bir tat.
9: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
10: Radio Light 103.6 FM.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: 10'un sağında bulunan şeytanı bana gösterdi diyor. Eğer Zekeriya bu kahin Yeşu'yu görmüşse şeytanı da görmüş olduğu bu ayetten açık bir şekilde anlaşılır. Bu da şeytanın gerçekten bir şahsiyet, bir kişi olarak var olduğuna işaret etmektedir. Günümüzün çağdaş kültüründe şeytana yönelik çok büyük bir merak ve ilgi artışı var. Son 50 yılda sözde Hristiyan diye bilinen ülkelerin çoğunda şeytan sözcüğü hemen hemen hiç kullanılmaz bir duruma geldi. Şeytanı unuttular. Ya da belki ondan hiç söz etmedikleri zaman onun da gidip uzaklaştığını, ortalıklarda dolaşmadığını düşünmeye başladılar. Ama şeytan bir gerçektir. Doğaüstü ve metafiziğe yönelik bunca ilgi insanları Tanrı'ya, Rab İsa Mesih'e değil ama şeytana ve cinlere yöneltmektedir. Kutsal kitap ve modern felsefe kötülüğün bir kişide beden alıp yeryüzünde yaşayacağını öğretir. Bu amaçla insanlar arasında şeytana ve cinlere yönelik büyük bir hareketlilik ve yönelme yaşanmaktadır. Eğer kötülük kendisini yeryüzünde insan bedeninde gösterecekse, iyilik de kendisini aynı şekilde bir insan bedeninde göstermelidir. İyi olan Tanrı'dır ve Tanrı iyidir. Sorunlarına ve yeryüzündeki kötülüklere çözüm arayanlara kesin çözümü Rab İsa Mesih'in kişiliğinde Tanrı'nın kendisi sağlayacaktır. Buradaki ayette ona karşı durmak için diyor. Şeytanın Yeşu'nun sağ tarafında olması onun orada Yeşu'ya yardım amacıyla onu desteklemek için bulunduğu anlamına gelebilirdi. Ama hayır. Şeytanın Yeşu'nun yanında bulunması onu desteklemek için değil ama kösteklemek içindi. Bu şeytanın işlerinde sıkça rastlanan bir durumdur. Kutsal kitap Baba Tanrı'nın sağında bizi savunan bir savunucumuzun var olduğunu söyler. Peki niçin Baba'nın sağında böyle bir aracıya ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü bizi durmadan suçlayan ve suçlu çıkartabilmek için elinden geleni arkasına koymayan bir düşmanımız var da ondan. İncil'in Vahiy bölümünde 12. bölüm 10. ayette şeytandan söz edilirken ona kardeşlerimizin suçlayıcısı denilmektedir. O kardeşlerimizi gece gündüz Tanrı'nın önünde suçlamaya ve lekelemeye çalışmaktadır. Bugün de o her fırsatta bizleri suçlamaya devam eder. Ama hamdolsun ki Baba'nın sağında bizi savunan, bizim için avukatlık yapan, suçsuz günahsız bir başkâhinimiz, kurtarıcımız Rab İsa Mesih'imiz var. O bizi şeytanın karşısında her zaman savunur ve üzerimize hiçbir zaman toz kondurmaz. Şeytan da başkâhin Yeşu'nun yanında duruyor ve onu suçluyordu. Yeşu'yu suçlarken Tanrı'ya belki şöyle diyordu. Bu adama nasıl katlanabiliyorsun? Baksana, üstü başı pasaklı, kokuyor. Ondan ne bekliyorsun? Şeytan, Yeşu'nun suçlayıcısı olduğu kadar İsrail ulusunun da suçlayıcısıydı. Şeytan aynı zamanda insanın ve insanlığın da bir numaralı düşmanıdır. Ama Tanrı'nın çocukları olarak Baba'nın yanında bizi savunan bir şefaatçimiz, bir kurtarıcımız var. Yuhanna inanlara yazarken 1. Yuhanna 2. bölüm 1. ayette Zekeriya peygamberin görümünden başkâhin Yeşu'nun önünde durduğu Rabbin meleği Rab İsa Mesih'ten başkası değildir diye söz eder. Zekeriya 3. bölüm 2. ayette Rabbin meleği şeytana Rab seni azarlasın ey şeytan dedi. Yarışını mı seçen Rab seni azarlasın. Bu adam ateşten çıkarılan yarı yanmış odun parçası değil mi? Seni Rab azarlasın diyor. Bu söz benim ölçülerime göre oldukça nazik bir ifade sayılabilir. Bundan daha sert bir azarlama sözü söylenebilirdi şeytana ama burada Tanrı kendi yaratmış olduğu bu varlığa böyle bir azarlama yolunu daha uygun gördü. Hatırlayacak olursanız Tanrı şeytanı Seher'in oğlu Lucifer olarak belki de yarattıkları arasında en gösterişli ve üstün olarak yaratmıştı. Yeşaya 14. bölüm 12. ayetten bunu anlarız. Sonra Lucifer'in hayatında günah ortaya çıktı. Peki bu nasıl bir günahtı? Şehvet veya hırsızlık mıydı? Hayır. Lucifer'da gurur bulundu. Kendisi serbest bir iradeye sahipti ve bu serbest iradesiyle Tanrı'ya karşı cephe alma yolunu seçti. İşte bu meleğin günahı buydu. Yeşaya 53. bölüm 6. ayette hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi der. Tanrı sözü. Burada herkes kendi yoluna döndü derken insanlar arasında işlenen günahlardan, zinadan, hırsızlıktan, yalandan, kıskançlıktan, öfkeden ve bütün diğerlerinden söz edilir. İnsanlığın sorunu ve çıkmazı budur. Yeruşalim'i seçmiş olan Rab seni azarlasın diyor. Azarlama sadece başkâhin Yeşu nedeniyle değil ama aynı zamanda Yahudi ulusunun başkenti olan Yeruşalim nedeniyle yapılıyordu. Bu ateşten çekilen yarı yanmış odun parçası değil mi diye sorulur. Yeruşalim kenti kral Nebukadnezar tarafından yakılıp yıkıldıktan sonra bir daha asla yeniden kurulamaz bir yıkıntı şehir görünümündeydi ve 70 yıldır küllerin, toprakların ve yıkıntıların altında yatıyordu. Ateşten çekilen yarı yanmış odun benzerliğindeki Yeruşalim tüm bu yıkıntılar ve küller içerisinde temizlendi ve yeniden kuruldu. Bizler de çoğumuz kendimizi ateşten çekilen yarı yanmış odun parçasına benzetebiliriz. Geçmişe dönüp baktığımda Tanrı'nın beni bir şans eseri kurtarmadığını görüyorum. Benim İsa Mesih'e iman edip kurtulacağımı rüyamda görsem inanmazdım. Ama aynen böyle oldu. Bunun bir şans eseri olmadığını şimdi çok daha iyi biliyorum. Bir kimse İsa Mesih'e hangi günahla gelmişse, ona hangi günahla iman etmişse ateşten alınan yarı yanmış bir odun şeklinde gelir. Doğru, bizler bir mucize eseri kurtulduk. Yani bizim kurtulmamız, bunca insan arasından çağrılıp seçilmemiz Tanrı'nın bizim yararımıza yaptığı en büyük mucizedir. Zekeriya 3. bölüm 3. ayete geldiğimizde başkâhin Yeşu ile ilgili bir görümle karşılaşırız. 3. ayette şöyle der. Yeşu meleğin önünde çok kirli giysiler içinde duruyordu. Yeşu'nun kendisiyle sınırlı kalmaz bu. Daha da öteye gitmektedir. Bu görümün çok zor bir soruya cevap verdiğini birlikte göreceğiz. Sorumuzu şöyle özetleyebiliriz. Şimdiye kadar yaptığımız incelemelerden Tanrı'nın İsrail ulusunu vaat edilen Filistin topraklarına geri getireceğini ve kendisinin de onların ortasında yaşayacağını öğrendik. İsrail halkı Tanrı'nın halkı olarak bütünüyle bereketlenecek ve ayağa kaldırılacaktır. Ancak bu sözler henüz gerçekleşmemiştir. Ama Tanrı bunu ileride bir gün gerçekleştireceğini söyler. Tüm Yahudileri o topraklarda bereketleyeceğini vaat etmektedir. Peki bu insanlar Tanrı'dan uzakta, günah içerisinde yaşarken Tanrı onları nasıl bereketleyecektir? Yahudiler Zekeriya'nın günlerinde Tanrı'dan uzaktaydı ve günah içerisinde yaşıyordu. Bugün de durum bundan farklı değildir. Üzerinde günahların yaşadığı topraklar nasıl kutsal olabilir? Bence oldukça iyi bir sorudur bu. Kutsal kitabın ünlü yorumcularından Anger sorunu şu sözlerle açıklar. Bundan önceki görümlerde Tanrı'nın lütfunun İsrail'e yönelik o muhteşem amaçları İsrail'e düşman olan ulusların cezalandırılışlarında ve hem İsrail topraklarının hem de Yahudi ulusunun yenilenmesinde açıkça görülmektedir. Ama bu noktada çok önemli bir soru ortaya çıkar. Son derece kutsal bir Tanrı, günahlı ve kutsal olmayan bir ulusla böyle bir tasarıyı nasıl gerçekleştirebilecektir? Tanrı'nın onlar için mucizevi bir şekilde ortaya çıkardığı bu göksel merhamet ile bunun karşısındaki Tanrı'nın doğruluğu ve Tanrı'nın adaleti nasıl bir araya gelebilir? Anger kutsal kitap yorumunda bu notlarına yer vermektedir. Bu görümü incelemeye devam ettikçe sanırım bu sorunun cevabını da daha açık bir şekilde göreceğiz. Başkâhin Yeşu şimdi burada İsrail ulusunu temsil etmekteydi. Bir sonraki ayette de göreceğimiz gibi Yeşu'nun üzerindeki elbise çok kirli ve pisti. Ki bu kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. Neden? Çünkü başkâhinin elbisesinin bütünüyle temiz olması gerektiğini, yoksa Tanrı'ya hizmet etmesinin mümkün olmayacağını Tanrı sözü bize öğretmektedir. Yeşu bu dönemde Yahudilerin gerçekten de başkâhiniydi ama bu görümde o tüm İsrail ulusunda simgelemekteydi. Kuşkusuz Yeşu bir insan olarak mükemmel birisi değildi. Kendisi Tanrı'nın başkâhini olduğu halde burada kirli ve pasaklı biri olarak tanımlanmaktadır. Belki gerçekten de kirliydi, bilmiyoruz ama başkâhinin her zaman Yahudi ulusunu temsil ettiğini çok iyi biliyoruz. Örneğin Yahudilerin o büyük kefaret bayramında başkâhin tüm Yahudi ulusunun günahlarının bağışlanması için tapınaktaki kutsalların kutsalı denen sadece kendisinin o da yılda bir defa girebildiği yere girer ve orada halkının günahlarının bağışlanması için kurban edilen kuzunun kanını alır ve sunağın üzerinde sunardı. O sunağın üzerine serperdi. Tıpkı bunun gibi Rabbimiz İsa Mesih de bizim başkâhinimizdir. İmanlılar topluluğunu temsil eden ve bizim yerimize kefaret çeken, yani kurtulmalık olarak bizim yerimize ölen O'dur. Bugün de babanın sağında durup bizi savunan O. Yeşaya, Zekeriya peygamberin gördüğü bu 10 görümün ışığı altında İsrail ulusunun bir tür görüntüsü olarak değerlendirmek bizi oldukça sınırlı yorumlara girmekten kurtaracaktır. Yine tanınmış bir kutsal kitap yorumcusu İsrail ulusunun başkâhinleriyle ilgili şu açıklamalarda bulunur. İsrail ulusunun başkâhini içinde bulunmuş olduğu bu kutsal makam dolayısıyla hem İsrail'i temsil etmekte hem de İsrail'in kimliğine bürünmektedir. Tüm İsrail ulusu için dua eder. Bu amaçla tapınaktaki en kutsal yere girer ve ulusun tüm günahlarını kendi üzerine alır. Bu bölümde belirtilmek istenen gerçekleri ve verilmek istenen haberi sadece başkâhin Yeşu ya da onun kişisel özellikleri açısından sınırlı tutmamız gerekecektir. Onun durumunun İsrail ulusunun durumu olduğunu, ona verilen teselli ve teşvik sözlerinin aynı ölçüde İsrail ulusunun ihtiyacı olan sözler olduğunu kabul etmemiz gerekecektir. Gerçekten bunun İsrail'in başkâhinleriyle ilgili çok yerinde ve güzel bir açıklama olduğunu söylemek isterim. Yeşu bir sembol, bir temsilciydi. Tanrı onu seçmiş, onun gibi İsrail ulusunda seçmişti. Başkâhinin çamaşırlarının temiz olması gerekirdi. Üzerine de değerli ve pahalı kumaşlardan yapılmış, güzel ve görkemli elbiseler giymeliydi. Yeşu burada karşımıza İsrail ulusunu temsil eden bir başkâhin olarak çıkar. Ama temiz olması gereken giysileri temiz değildir. Gerçekten de Yeşu kirli bir giysi giymiş olabilir. Burada geçen kirli sözcüğünden Yeşu'nun sadece kirli elbiseler giymediğini ama aynı zamanda üstünün ve başının da pis koktuğunu anlıyoruz. İşte İsrail'de Yüce Tanrı'nın önünde aynen bu durumdaydı. Böyle bir durum nasıl düzeltilebilecekti? Geçenlerde bir adam telefonla beni aradı. Sorduğu soru yüzyıllardan bu yana sayısız insan tarafından sürekli olarak sorulan eski ve tanıdık bir soruydu. Ben bağışlanamaz günah mı işledim diye soruyordu. Ben ona hayır diye cevap verdim. Çünkü işlemiş olduğun günahların tüm cezasını İsa Mesih kendi üzerine aldı. Kim olursan ol, ne tür bir günah işlemiş olursan ol, şu anda ona gelebilir ve tüm günahlarını ona açıkça söyleyip tövbe edebilir ve onu Rabbin ve kurtarıcın olarak kabul edebilirsin. Bunu yaptığın zaman, yani yürekten tövbe ettiğin zaman, ki tövbe etmek gittiğin yolun ya da yaptığın işin yanlış olduğunu görüp bundan tam olarak geriye dönmek demektir ve sen günahını görüp tövbe ettiğinde İsa Mesih seni bağışlayacaktır dedi. Romalılar 10. bölüm 4. ayette, oysa her iman edenin aklanması için Mesih kutsal yasanın sonudur diyor kutsal kitap. O halde ne tür bir günah işlemiş olursanız olun hiç fark etmez. Bağışlanmak mı istiyorsunuz? O halde İsa Mesih'e gelmelisiniz. 1. Yuhanna 2. bölüm 2. ayette, o günahlarımızı yalnız bizim günahlarımızı değil bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır der. Zekeriya 3. bölüm 4. ayette melek önündeki meleklere üzerinden kirli giysileri çıkarın dedi. Sonra Yeşu'ya bak suçunu kaldırdım. Sana bayramlık giysiler giydireceğim dedi. Bu hiç kuşkusuz eski antlaşmada karşılaştığımız en güzel görüntülerden bir tanesidir. Yeşu üzerindeki o kirli giysilerle Tanrı'nın önünde duramazdı. Burada aynı zamanda onun zayıflığını da görürüz. Onun bu şekilde kirli ve pasaklı olması şeytanın eline bir koz veriyordu. Şeytan bu yolla ona kolaylıkla parmağını uzatabilir ve onu suçlayabilirdi. Dr. Unger'ın bu 4. ayeti nasıl çevirmiş olduğunu size aktarmak isterim. Ve yanında duranlara cevap verdi ve onlara konuşarak şöyle dedi. Onun üzerindeki kirli giysileri çıkartın. Sonra ona dönerek şöyle dedi. İşte senin üzerinden suçlarını kaldırdım. Bundan böyle sana zengin ve gösterişli giysiler giydireceğim. Yeşu sadece o dönemdeki Yahudi ulusunu temsil etmiyordu ama bugün yaşayan bizleri de temsil etmektedir. Onda imanlının günahını görürüz. Yeşu Tanrı önünde ruhsal hizmet gören bir başkâhindi. Eski antlaşma dönemlerinde başkâhinleri Tanrı atardı. Ama şimdi yeni antlaşma döneminde yaşayan bizler hepimiz Tanrı'nın önünde birer kâhiniz. Ama bazılarımız hala kirli giysiler içindeyiz. Evet ama ben şimdi Mesih'in doğruluk giysisini giyinmiş bulunuyorum diyebilirsiniz. Eğer İsa Mesih'e iman ederek kurtulmuş biriyseniz o zaman bu söyledikleriniz doğrudur. Ve bize bu ayette verilmek istenen mesaj da zaten budur. Görüleceği gibi Yeşu'nun günahı simgeleyen kirli giysilerinin çıkartılması ve Mesih'in doğruluğunu simgeleyen temiz giysiler giymesi gerekmekteydi. Bu güzel görüntü sizin ve benim kurtuluşumuzun eski antlaşma sayfalarındaki görüntüsüdür. Bu sözlerin kutsal kitapta bu kadar büyük bir değer taşımasının nedeni de budur. Bu doğrultuda Elçi Paulus'un Romalılara yazdığı mektuptan bazı özetler yapmak isterim. Romalılar mektubunun ilk 3 bölümünde insan soyu Tanrı önünde günahlı ve suçlu bir şekilde karşımıza çıkar. Bizler hepimiz kutsal Tanrı'nın önünde kirliyiz. Bizim bütün iyi işlerimiz, en iyi işlerimiz bile kutsal Tanrı önünde birer kirli paçavra gibidir. Aynen Yeşu gibiyiz. Bu kötü durumumuzu ortadan kaldırabilmek için ne yapmamız gerekir? Tanrı bu soruyu şu sözlerle yanıtlar. Romalılar 3. bölüm 21 ila 24. ayetler. Ama şimdi yasadan bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık ediyor. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak atlanırlar. Peki bu nasıl olur? Olur çünkü sizler ve ben kirli giysilerimizle, günahlarımızla Tanrı'ya yaklaşabilelim diye İsa Mesih haç üzerinde öldü ve kanına döktü. Eğer kendi doğruluğumuzla, kirli paçavralarla Tanrı'ya yaklaşmak istersek o bizi kabul etmeyecektir. Onun önce üzerimizdeki kirli giysileri çıkartması ve sonra Mesih'in doğruluk giysisini üzerimize giydirmesi gerekir. Eğer Mesih'in doğruluğunu giymişsek bu durumda hiç kimse, hiçbir yaratık bizi herhangi bir suçlamayla suçlayamayacaktır. Çünkü artık Mesih'in seçtiği ve ona ait kişiler olmuş oluruz. Elçi Paulus'un Romalılar 8. bölüm 31 ila 34. ayetler arasındaki şu sözlerine dikkat edin. Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Oğlunu bile esirgemeyip onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Hamdolsun eşsiz bir kurtarıcımız var. Onu kurtarıcımız olarak kabul edip ona iman ettiğimiz zaman o sadece günahlarımızı üzerimizdeki kirli giysiyi alıp götürmez. Ama aynı zamanda bize kendisinin doğruluk giysisini de giydirir. Ve Tanrı'nın seçtiği kimseler olduğumuz için bundan böyle hiç kimse bize karşı bir suçlamada bulunamaz. Ama biraz duralım. Tanrı çocuğu olan bir inanlı günaha düşebilir mi? Evet düşebilir ve düşüyor da. Peki bu durumda Tanrı çocuğu ne yapmalıdır? Tabii ki günahlarından tövbe etmesi gerekir. 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayet. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bize her kötülükten arındıracaktır der. Sizler ve ben Tanrı ile olan ruhsal ilişkimizin dışına çıkarsak gerçekten pek çok şeyi yitirmiş oluruz. Mesela yaşama sevincimizi kaybederiz, yaşam gücümüzü kaybederiz. Böyle bir durumda kurtuluş güvencemizi de kaybedebiliriz. Eminim birçok insan kurtuluşlarının güvencesinden yoksun bir şekilde yaşamaktadır. Çünkü yaşamlarında günah var. Diğer kaybettiğimiz bir şey de Tanrı'ya hizmet edebilme ayrıcalığımızdır. Görüleceği gibi eğer Yeşu Tanrı'nın önünde bir başkâhin olarak duracaksa temiz giysiler giymeliydi. Hamdolsun ki temiz giysileri Tanrı'nın kendisi sağlıyor. Nasıl mı? Lütuf yoluyla. Tapınakta lütuf merhamet kürsüsü denilen bir yer vardı. Bugün de bizim gidebileceğimiz, başvurabileceğimiz bir lütuf kürsümüz var. İsa Mesih günahlarımıza ve yalnız bizim günahlarımıza değil, bütün dünyanın günahları için 1. Yuhanna 2. bölüm 2. ayete göre dünyanın kefaretidir. Yani günahlarımızın bağışlanmasını sağlayan kurbandır. Bizim günahlarımızı bağışlatan kefaretçimiz olan Mesih aynı zamanda bizim lütuf, merhamet kürsümüzdür. Ona cesaretle yaklaşabilir, ondan sayısız bereketler alabiliriz. Tanrı'nın İsrail ulusunu seçmesine itirazınız olabilir. Tanrı onları çok cazip oldukları için mi seçti? Hayır. Tanrı seçtiklerini gösterişli ve cazip oldukları için seçmez. Rut da Boaz'a ben niye senin gözünde lütuf buldum diye sormuştu. Ben orada olsaydım Rut'a şöyle cevap verirdim. Bu sorunun cevabını öğrenmek istiyorsan hemen evine git ve aynaya bak. O zaman Boaz'ın niçin sana aşık olduğunu, niçin sana lütuf gösterdiğini anlarsın. Çünkü hem güzel hem de sevimlisin. Siz de bana bugün aynaya bak demeyin. Çünkü ben aynaya çoktan baktım. Peki ne mi gördüm? Aynaya baktığımda günahlı bir insan. Evet, İsa Mesih'in doğruluk giysisini giymeye ihtiyacı olan zavallı, günahlı bir insan olduğunu gördüm. Zekeriya 3. bölüm 5. ayette, ben de Yeşu'nun başına temiz bir sarık sarmalarını söyledim. Başına temiz bir sarık sarıp onu giydirdiler. Rabbim meleği de onun yanında duruyordu der. Burada Yeşu'nun başına sarık sarılması olayı simgelediği şey açısından çok güzeldir. Başkâhinin giysileri arasında başına taktığı sarık da vardı ve bu sarığın üzerinde şu sözler yazılıydı. Rabbe kutsallıktır. Yeşu adındaki bu adamın bir sarığı yoktu çünkü üzerindeki o kirli giysilerle Rabbin önünde zaten kutsal değildi. Ama şimdi ona üzerinde Rabbe kutsallıktır yazılı bir sarık verilir. Gelecekte Tanrı İsrail ulusu

avlularımı sen koruyacaksın. Sana burada duranların arasına katılıp huzuruma çıkma ayrıcalığını vereceğim. Bu ayetleri kolayca yorumlayabiliriz. Zaten okuyunca anlaşılıyor. Yeşu kirli ve pasaklı bir adamdı ama lütuf ve merhamet dolu Tanrı'nın kurtuluş planı sonucunda temizlendi ve yepyeni bir insan oldu. Yeşu kurtulmasına kurtulmuştu ama Tanrı onu şu sözlerle uyarıyor. Eğer kullanılmak, benim elimde bir işe yaramak istiyorsan kendini temiz tutmalısın. Benim yollarımda yürümeli, yaptığın bütün şeylerde sözümü dinlemelisin. Tanrı'nın bu sözleri sadece Yeşu'ya değil ama tüm İsrail ulusuna söylenmektedir. Ve bugün yaşayan bizlere de aynı sözler söylenir. İsa Mesih Yuhanna 14. bölüm 15. ayette "Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz." diyor. Bazı insanlar Tanrı'nın lütfuyla kurtulduklarından dolayı istedikleri şekilde yaşayabileceğini düşünüyor. Sevgili dostum, böyle bir şey yok. Eğer istediğin gibi yaşamak istiyorsan o zaman dönüp inandıklarına bakman gerekir. Eğer kurtulmuş biriysen, seni seven ve senin uğrunda canını feda eden kişinin yapmanı istemediği şeyleri yapmazsın. Çünkü iman yoluyla, lütufla kurtulan bir kimse günahın Tanrı'yı üzdüğünü ve onun bütün günahlardan nefret ettiğini çok iyi bilir. Bu nedenle bu kişi yaşamına dikkat eder ve Tanrı'yı hoşnut eden bir yaşam yaşamaya da gayret gösterir. Bunun tersi anlaşılmaz. İmanlıyız, kurtulduk, artık istediğimiz gibi yaşayabiliriz deme özgürlüğümüz yok. Şimdi Filiz'le ilgili bir görüme geldik. Zekeriya 3. bölüm 8. ayet. Ey başkâhin Yeşu, sen ve önünde oturan kâhin arkadaşların dinleyin. Çünkü onlar gelecek olayların ön bildirisidir. Dal adındaki kulumu ortaya çıkartıyorum. Dal adındaki kulum ya da kulum Filiz, eski antlaşmada Rab İsa Mesih'i resimleyen çok güzel görüntülerden bir tanesidir. Filiz sözcüğü, Mesih sözcüğü ile iniltili bir sözcüktür. Yeşaya peygamber Mesih'in yeryüzüne birinci gelişiyle ilgili yaptığı ön bildiride bu tanımlamayı kullanır. Yeşaya 11. bölüm 11. ayette "O gün Rab Asur'dan, Mısır, Patros, Kuş, Elam, Şinar, Hama ve deniz kıyılarından halkının sağ kalanlarını kurtarmak için ikinci kez elini uzatacak" der. Yeremya peygamber de Mesih'in yeryüzüne bir kral olarak gelişi bağlamında bu aynı tanımlamayı kullanarak Yeremya 23. bölüm 5. ayette şöyle der. İşte Davut için doğru bir dal çıkartacağım, günler geliyor diyor Rab. Bu kral bilgece egemenlik sürecek, ülkede adil ve doğru olanı yapacak. Şimdi büyük kahin Yeşu, sen ve senin önünde oturmakta olan arkadaşların dinleyin der Tanrı. Tanrı burada Yeşu'ya ve yanında bulunan arkadaşlarına seslenmektedir. Peki onlara ne diyor? Herhalde şunları söyleyecek. Yeşu, senin ve aynı görevde bulunan arkadaşlarının bu görevlerinizi bırakmanızı istemiyorum. Ayrıca bu görevleri ortadan kaldırmak da istemiyorum. Çünkü sizinle bir amacım var. Sen benim işimi tam olarak yerine getirecek olan Mesih'i simgeliyorsun. O sürgün olarak ortaya çıktığı zaman kahinlik görevini aklın alamayacağı bir yüceliğe çıkartılacaktır. Zekeriya 3. bölüm 9. ayette Yeşu'nun önüne koyduğum taşa bakın. O tek taşın 7 gözü var. Onun üzerine bir yazıt koyacağım diyor. Her şeye egemen Rab. Bir günde bu ülkenin günahını kaldıracağım. Burada geçen taş sözcüğü aynı zamanda Daniel peygamberin gördüğü büyük heykel görümündeki taştır. Daniel 2. bölüm 34 ve 35. ayetlerde sen bakıyordun ki bir taş insan eli değmeden kesilip heykelin demirden, kilden ayaklarına çarparak onları paramparça etti. Demir, kil, tunç, gümüş, altın aynı anda parçalandı. Yazın harman yerindeki saman çöpleri gibi oldular. Derken bir rüzgar çıktı. Hiç iz bırakmadan hepsini alıp götürdü. Heykele çarpan taşsa büyük bir dağ oldu, bütün dünyayı doldurdu. Üzerinde 7 gözü olan tek taştan bahsedilir. 7 sayısı mükemmellik değil, tamlık sayısıdır. 7 göz Mesih'in her şeyi tam olarak bildiğini, onun tanrısal bilgeliğinin olduğunu göstermektedir. Yeni antlaşmada Koleseliler 2. bölüm 3. ayette Mesih şu sözlerle tanımlanır. Tanrı'nın sırrını yani bilgenin ve bilgeliğin bütün hazinelerinin saklı olduğu Mesih'i tanısınlar. Yine 1. Korintliler 1. bölüm 30. ayette ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu der. Ve bir günde o memleketin fesadını ortadan kaldıracağım der eski çevirde. Bu sözler günümüzde gerçekleşmiş midir? Hayır. Henüz gerçekleşmediğini kesinlikle söyleyebilirim ama gelecekte bir gün bu sözler gerçekleşecek. Rab İsa Mesih geldiğinde İsrail ulusunun suçunu bir günde ortadan kaldıracaktır. Zekeriya 3. bölüm 10. ayette o gün her biriniz komşusunu asmasının incir ağacının altında oturmaya çağıracak. Böyle diyor her şeye egemen Rab der. Bu ayette geçen o gün sözcüğü Rabbin günü yani Rabbin yeryüzüne gelip

0: Sadece gün demektir. Sizler her biri komşusunu asma altına ve incir altına çağıracak sözü de onların o günde barış ve mutluluk içinde yaşayacaklarını göstermektedir.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 9. Bölüm. İsa Saul'a görünüyor.
1: Saul ise Rabbin öğrencilerine karşı hala tehdit ve ölüm soluyordu. Başkâhine gitti. Şam'daki havralara verilmek üzere mektuplar yazmasını istedi. Orada İsa'nın yolunda yürüyen kadın erkek kimi bulsa tutuklayıp Yeruşalim'e getirmek niyetindeydi. Yol alıp Şam'a yaklaştığı sırada birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı. Yere yıkılan Saul bir sesin kendisine "Saul, Saul neden bana zulmediyorsun?" dediğini işitti. Saul "Ey efendim sen kimsin?" dedi. "Ben senin zulmettiğin İsa'yım." diye yanıt geldi. "Hadi kalk ve kente gir. Ne yapman gerektiği sana bildirilecek." Saul'le birlikte yolculuk eden adamların dilleri tutuldu. Oldukları yerde kala kaldılar. Sesi duydularsa da kimseyi göremediler. Saul yerden kalktı ama gözlerini açtığında hiçbir şey göremiyordu. Sonra kendisini elinden tutup Şam'a götürdüler. 3 gün boyunca gözleri görmeyen Saul hiçbir şey yiyip içmedi. Şam'da Hananya adında bir İsa öğrencisi vardı. Bir görümde Rab ona Hananya diye seslendi. "Buradayım ya Rab," dedi Hananya. Rab ona "Kalk," dedi. "Doğru sokak denilen sokağa git ve Yahuda'nın evinde Saul adında Tarsuslu birini sor. Şu anda orada dua ediyor." Görümünde yanına Hananya adlı birinin geldiğini ve gözlerini açmak için ellerini kendisinin üzerine koyduğunu görmüştür. Hananya şöyle karşılık verdi. "Ya Rab, birçoklarının bu adam hakkında neler anlattıklarını duydum. Yeruşalim'de senin kutsallarına nice kötülük yapmış. Burada da senin adını anan herkesi tutuklamak için başkâhinlerden yetki almıştır." Rab ona "Git," dedi. "Bu adam benim adımı öteki uluslara, krallara ve İsrailoğullarına duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır. Benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim." Bunun üzerine Hananya gitti, eve girdi ve ellerini Saul'un üzerine koydu. "Saul kardeş," dedi. "Sen buraya gelirken yolda sana görünen Rab, yani İsa, gözlerin açılsın ve kutsal ruhla dolasın diye beni yolladı." O anda Saul'un gözlerinden balık pulunu andıran şeyler düştü. Saul yeniden görmeye başladı. Kalkıp vaftiz oldu. Sonra yemek yiyip kuvvet buldu.
0: Saul Şam'da ve Yeruşalim'de.
1: Saul birkaç gün Şam'daki öğrencilerin yanında kaldı. Havralarda İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu hemen duyurmaya başladı. Onu duyanların hepsi şaşkına döndü. Yeruşalim'de bu adı ananları kırıp geçiren adam bu değil mi? Buraya da öylelerini tutuklayıp başkâhinlere götürmek amacıyla gelmedi mi diyorlardı. Saul ise günden güne güçleniyordu. İsa'nın Mesih olduğuna dair kanıtlar göstererek Şam'da yaşayan Yahudileri şaşkına çeviriyordu. Aradan günler geçti. Yahudiler Saul'u öldürmek için bir düzen kurdular. Ne var ki kurdukları düzenle ilgili haber Saul'e ulaştı. Yahudiler onu öldürmek için gece gündüz kentin kapılarını gözlüyorlardı. Ama Saul'un öğrencileri geceleyin kendisini aldılar, kentin surlarından sarkıttıkları bir küfe içinde aşağı indirdiler. Saul Yeruşalim'e varınca oradaki öğrencilere katılmaya çalıştı. Ama hepsi ondan korkuyor, İsa'nın öğrencisi olduğuna inanamıyorlardı. O zaman Barnaba onu alıp elçilere götürdü. Onlara Saul'un Şam yolunda Rabbi nasıl gördüğünü, Rabbin de onunla konuştuğunu, Şam'da ise onun İsa adını nasıl korkusuzca duyurduğunu anlattı. Böylelikle Saul, Yeruşalim'de girip çıktıkları her yerde öğrencilerle birlikte bulunarak Rabbin adını korkusuzca duyurmaya başladı. Dili Grekçe olan Yahudilerle konuşup tartışıyordu ama onlar onu öldürmeyi tasarlıyorlardı. Kardeşler bunu öğrenince onu Sezarya'ya götürüp oradan Tarsus'a yolladılar. Bütün Yahudiye, Celile ve Samiriye'deki inanlılar topluluğu esenliğe kavuştu. Gelişen ve Rab korkusu içinde yaşayan topluluk kutsal ruhun yardımıyla sayıca büyüyordu.
0: Eneas ve Tabita.
1: Bu arada her tarafı dolaşan Petrus, Lidda'da yaşayan kutsallara da uğradı. Orada Eneas adında birine rastladı. Eneas felçliydi. 8 yıldan beri yatalaktı. Petrus ona, "Eneas, İsa Mesih seni iyileştiriyor," dedi. "Kalk, yatağını topla." Eneas hemen ayağa kalktı. Lidda ve Şaron'da yaşayan herkes onu gördü ve Rab'be döndü. Yafa'da İsa öğrencisi olan Tabita adında bir kadın vardı. Tabita, ceylan anlamına gelir. Bu kadın her zaman iyilik yapıp yoksullara yardım ederdi. O günlerde hastalanıp öldü. Ölüsünü yıkayıp üst kattaki odaya koydular. Lydda, Yaffa'ya yakın olduğundan Petrus'un Lydda'da bulunduğunu duyan öğrenciler ona iki kişi yollayıp vakit kaybetmeden yanımıza gel diye yalvardılar. Petrus kalkıp onlarla birlikte gitti. Eve varınca onu üst kattaki odaya çıkardılar. Bütün dul kadınlar ağlayarak Petrus'un çevresinde toplandılar. Ona, Ceylan'ın kendileriyle birlikteyken diktiği entarilerle üstlükleri gösterdiler. Petrus herkesi dışarı çıkarttı, diz çöküp dua etti. Sonra ölüye doğru dönerek, "Tabita kalk," dedi. Kadın gözlerini açtı, Petrus'u görünce doğrulup oturdu. Petrus elini uzatarak onu ayağa kaldırdı. Sonra kutsallarla dul kadınları çağırdı. Ceylan'ı diri olarak onlara teslim etti. Bu olayın haberi bütün Yaffa'ya yayıldı ve birçokları Rab'be inandı. Petrus uzunca bir süre Yaffa'da Simon adında bir dericinin evinde kaldı.
0: 10. Bölüm İman Eden Yüzbaşı.
1: Sezarya'da Cornelius adında bir adam vardı. İtalyan taburunda yüzbaşıydı. Dindar bir adamdı. Hem kendisi hem de bütün ev halkı Tanrı'dan korkardı. Halka çok yardımda bulunur, Tanrı'ya sürekli dua ederdi. Bir gün saat 3 sularında bir görümde Tanrı'nın bir meleğinin kendisine geldiğini açıkça gördü. Melek ona Cornelius diye seslendi. Cornelius korku içinde gözlerini ona dikti. "Ne var efendim?" dedi. Melek ona şöyle dedi. "Duaların ve sadakaların anılmak üzere Tanrı katına ulaştı. Şimdi Yaffa'ya adam yolla. Petrus olarak da tanınan Simon'u çağır." Petrus, evi deniz kıyısında bulunan Simon adlı bir dericinin yanında kalıyor. Kendisiyle konuşan melek uzaklaştıktan sonra Cornelius iki uşağıyla özel yardımcılarından dindar bir askeri çağırdı. Kendilerine her şeyi anlattıktan sonra onları Yaffa'ya gönderdi.
0: Petrus'un görümü.
1: Ertesi gün onlar yol alıp kente yaklaşırlarken saat 12 sularında Petrus dua etmek için dama çıktı. Acıkınca da yemek istedi. Yemek hazırlanırken Petrus kendinden geçti. Göğün açıldığını ve büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtılarak yeryüzüne indirildiğini gördü. Çarşafın içinde yeryüzünde yaşayan her türden dört ayaklı hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar vardı. Bir ses ona, "Kalk Petrus, kes ve ye," dedi. "Asla olmaz ya Rab," dedi Petrus. "Hiçbir zaman bayağı ya da murdar herhangi bir şey yemedim." Ses tekrar ikinci kez duyuldu. Petrus'a, "Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme," dedi. Bu üç kez tekrarlandı. Sonra çarşafı andıran nesne hemen göğe alındı. Petrus şaşkınlık içindeydi. Gördüğü görümün ne anlama gelebileceğini düşünürken Cornelius'un gönderdiği adamlar sonra Simon'un evinin kapısına kadar geldiler. Evdekilere seslenerek "Petrus diye tanınan Simon burada mı kalıyor?" diye sordular. Petrus hala görümün anlamını düşünürken ruh ona "Bak, üç kişi seni arıyor," dedi. "Hadi kalk, aşağı in. Hiç çekinmeden onlarla git. Çünkü onları ben gönderdim." Petrus aşağı inip adamlara "Aradığınız kişi benim," dedi. "Gelişinizin sebebi ne acaba?" Doğru ve Tanrı'dan korkan, bütün Yahudi ulusunca iyiliğiyle tanınan Cornelius adında bir yüzbaşı var, dediler. Kutsal bir melek ona seni evine çağırtıp senin söyleyeceklerini dinlemesini buyurdu. Bunun üzerine Petrus onları içeri alıp konuk etti.
0: Petrus Cornelius'un evinde.
1: Ertesi gün Petrus kalktı, onlarla birlikte yola çıktı. Yaffa'daki kardeşlerden bazıları da ona katıldı. İkinci gün Sezarya'ya vardılar. Bu arada Cornelius akraba ve yakın dostlarını toplamış onları bekliyordu. Eve giren Petrus'u karşıladı, tapınırcasına ayaklarına kapandı. Petrus ise onu ayağa kaldırarak "Kalk, ben de insanım," dedi. Petrus Cornelius'la konuşa konuşa içeri girdiğinde birçok insanın toplanmış olduğunu gördü. Onlara şöyle dedi. "Bir Yahudinin başka ulustan biriyle ilişki kurmasının, onu ziyaret etmesinin töremize aykırı olduğunu bilirsiniz. Oysa Tanrı bana hiç kimseye bayağı ya da murdar dememem gerektiğini gösterdi. Bu nedenle çağrıldığım zaman hiç itiraz etmeden geldim. Şimdi beni ne amaçla çağırdığınızı sorabilir miyim?" Cornelius, "Üç gün önce bu sıralarda saat 3'te evimde dua ediyordum," dedi. Birdenbire parlak giysili bir adam önüme çıkıverdi. "Cornelius," dedi. "Tanrı senin duanı işitti. Verdiğin sadakaları andı. Yaffa'ya adam yolla, Petrus diye tanınan Simon'u çağır. O, deniz kıyısında oturan derici Simon'un evinde kalıyor. Bunun üzerine sana hemen adam yolladım. Sen de lütfedip geldin. İşte şimdi biz hepimiz Rabbin sana buyurduğu her şeyi dinlemek üzere Tanrı'nın önünde toplanmış bulunuyoruz. O zaman Petrus söz alıp şöyle dedi. Tanrı'nın insanlar arasında ayrım yapmadığını ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini gerçekten anlıyorum. Tanrı'nın herkesin Rabbi olan İsa Mesih aracılığıyla esenliği müjdeleyerek İsrailoğullarına ilettiği bildirden haberiniz vardır. Yahya'nın vaftiz çağrısından sonra Celile'den başlayarak bütün Yahudiye'de meydana gelen olayları Tanrı'nın Nasıralı İsa'yı nasıl kutsal ruhla ve kudretle mesettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, iblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı onunla birlikteydi. Biz İsa'nın Yahudilerin ülkesinde ve Yeruşalem'de yaptıklarının hepsine tanık olduk. Onu çarmıha gerip öldürdüler. Ama Tanrı onu üçüncü gün diriltti ve açıkça görünmesini sağladı. İsa halkın tümüne değil de Tanrı'nın önceden seçtiği tanıklara, ölümden dirilmesinden sonra kendisiyle birlikte yiyip içen bizlere göründü. Tanrı tarafından ölülerle dirilerin yargıcı olarak atanan kişinin kendisi olduğunu halka duyurmamızı, buna tanıklık etmemizi buyurdu. Peygamberlerin hepsi onunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, ona inanan herkesin günahları onun adıyla bağışlanır. Petrus daha bu sözleri söylerken kutsal ruh konuşmayı dinleyen herkesin üzerine indi. Petrus'la birlikte gelen Yahudi imanlılar kutsal ruh armağanının öteki uluslardan olanların da üzerine dökülmesini şaşkınlıkla karşıladılar. Çünkü onların bilmedikleri dillerle konuşup Tanrı'yı yücelttiklerini duyuyorlardı. O zaman Petrus, bunlar tıpkı bizim gibi kutsal ruhu almışlar. Suyla vaftiz olmalarına kim engel olabilir dedi. Böylelikle onların İsa Mesih adıyla vaftiz olmalarını buyurdu. Sonra onlar Petrus'a birkaç gün yanlarında kalması için ricada bulundular.
0: 11. bölüm Petrus'un açıklamaları.
1: Elçilerle bütün Yahudiye'deki kardeşler öteki ulusların da Tanrı'nın sözünü kabul ettiklerini duydular. Ama Petrus Yeruşalim'e gittiği zaman sünnet yanlıları onu eleştirdiler. Sünnetsiz kişilerin evine gidip yemek yemişsin dediler. Petrus baştan başlayarak olanları tek tek onlara anlattı. Ben Yafa kentinde dua ediyordum dedi. Kendimden geçerek bir görüm gördüm. Büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtıldığını, bunun gökten inip benim bulunduğum yere kadar geldiğini gördüm. Gözlerimi çarşafa dikip dikkatle baktım. Çarşafın içinde yeryüzünde yaşayan dört ayaklılar, yabanıl hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar gördüm. Sonra bir sesin bana kalk Petrus, kes ve ye dediğini işittim. Asla olmaz ya Rab dedim. Ağzıma hiçbir zaman bayağı ya da murdar bir şey girmedi. Ses ikinci kez gökten geldi. Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme dedi. Bu üç kez tekrarlandı. Sonra her şey yeniden göğe alındı. Tam o sırada Sezarya'dan bana gönderilen üç kişi bulunduğumuz evin önünde durdular. Ruh bana ayrım gözetmeden onlarla birlikte gitmemi söyledi. Bu altı kardeş de benimle geldiler. Varıp adamın evine girdik. Adam bize evinde beliren meleği nasıl gördüğünü anlattı. Melek ona şöyle demiş. Yafa'ya adam yolla. Petrus diye tanınan Simon'u çağır. O sana senin ve bütün ev halkının kurtuluş bulacağı sözler söyleyecek. Ben konuşmaya başlayınca kutsal ruh başlangıçta bizim üzerimize indiği gibi onların da üzerine indi. O zaman Rabbin söylediği şu sözü anımsadım. Yahya suyla vaftiz etti. Sizler ise kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Böylelikle Tanrı, Rab İsa Mesih'e inanmış olan bizlere verdiği armağanın aynısını onlara verdiyse, ben kimim ki Tanrı'ya karşı koyayım? Bunları dinledikten sonra yatıştılar. Tanrı'yı yücelterek şöyle dediler. Demek ki Tanrı, tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını öteki uluslara da vermiştir.
0: Antakya'daki imanlılar.
1: İstefanos'un öldürülmesiyle başlayan baskı sonucu dağılan imanlılar, Fenike, Kıbrıs ve Antakya'ya kadar gittiler. Tanrı sözünü sadece Yahudilere duyuruyorlardı. Ama içlerinden Kıbrıslı ve Kireneli olan bazı adamlar Antakya'ya gidip Greklerle de konuşmaya başladılar. Onlara Rab İsa ile ilgili müjdeyi bildirdiler. Onların arasında etkin olan Rabbin gücü sayesinde çok sayıda kişi inanıp Rab'be döndü. Olup bitenlerin haberi Yeruşalim'deki kiliseye ulaştı. Bunun üzerine imanlılar Barnaba'yı Antakya'ya gönderdiler. Kutsal ruhla ve imanla dolu iyi bir adam olan Barnaba, Antakya'ya varıp Tanrı lütfunun meyvelerini görünce sevindi. Herkesi candan ve yürekten Rab'be bağlı kalmaya özendirdi. Sonuç olarak Rab'be daha birçok kişi kazanıldı. Sonra Barnaba, Saul'u aramak için Tarsus'a gitti. Onu bulunca da Antakya'ya getirdi. Böylece Barnaba ile Saul, bir yıl boyunca oradaki inanlılar topluluğuyla bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere ilk kez Antakya'da Mesihçiler adı verildi. O günlerde Yeruşalim'den Antakya'ya bazı peygamberler geldi. Bunlardan Hagavos adlı biri ortaya çıkıp bütün dünyada şiddetli bir kıtlık olacağını ruh aracılığıyla bildirdi. Bu kıtlık Claudius'un imparatorluğu sırasında oldu. Öğrenciler her biri kendi gücü oranında Yahudiye'de yaşayan kardeşlere gönderilmek üzere yardım toplamayı kararlaştırdılar. Bu kararı yerine getirip bağışlarını Barnaba ve Saul'un eliyle kilisenin ihtiyarlarına gönderdiler.
0: 12. bölüm. Petrus'un hapisten kaçışı.
1: O sırada Kral Herodes kiliseden bazı kişilere eziyet etmeye başladı. Yuhanna'nın kardeşi Yakup'u kılıçla öldürttü. Yahudilerin bundan memnun kaldığını görünce ardından Petrus'u da yakalattı. Bunu mayasız ekmek bayramı sırasında yaptı. Petrus'u tutuklatıp hapse attırdı ve dörder kişilik dört takım askerin gözetimine teslim etti. Fısıh bayramından sonra onu halkın önünde yargılamak niyetindeydi. Bu nedenle Petrus hapiste tutuldu. Ama inanlılar topluluğu onun için Tanrı'ya hararetle dua ediyordu. Petrus, Herodes'in kendisini yargılayacağı günden önceki gece çift zincirle bağlı olarak iki askerin arasında uyuyordu. Kapıda duran nöbetçiler de zindanın güvenliğini sağlıyordu. Birdenbire Rabbin bir meleği göründü ve hücrede bir ışık parladı. Melek, Petrus'un böğrüne dokunup onu uyandırdı. "Çabuk kalk," dedi. O anda zincirler Petrus'un bileklerinden düştü. Melek ona, "Kuşağını bağla, çarıklarını giy," dedi. Petrus da söyleneni yaptı. "Abana giy, beni izle," dedi melek. Petrus onu izleyerek dışarı çıktı. Ama meleğin yaptığının gerçek olduğunu anlamıyor, bir görüm gördüğünü sanıyordu. Birinci ve ikinci nöbetçiyi geçerek kente açılan demir kapıya geldiler. Kapı önlerinde kendiliğinden açıldı. Dışarı çıkıp bir sokak boyunca yürüdüler. Sonra melek ansızın Petrus'un yanından ayrıldı. O zaman kendine gelen Petrus, "Rabbim bana meleğini gönderdiğini şimdi gerçekten anlıyorum," dedi. O, beni Herodes'in elinden ve Yahudi halkının uğrayacağımı umduğu bütün belalardan kurtardı. Petrus olanların farkına varınca Markos diye tanınan Yuhanna'nın annesi Meryem'in evine gitti. Orada birçok kişi toplanmış dua ediyordu. Petrus'un dış kapıyı çalması üzerine Roda adlı bir hizmetçi kız kapıya bakmaya gitti. Petrus'un sesini tanıyan kız sevincinden kapıyı açmadan tekrar içeri koşarak "Petrus kapıda duruyor," diye haber verdi. "Çıldırmışsın sen," dediler ona. Ama kız üsteleyince "Onun meleği olmalı," dediler. Petrus ise kapıyı çalmaya devam etti. Kapıyı açıp onu görünce şaşıp kaldılar. Petrus eliyle susmalarını işaret ederek Rabbin onu zindandan nasıl çıkardığını anlattı. Sonra "Bu haberleri Yakup'la öbür kardeşlere iletin," diyerek oradan ayrılıp başka bir yere gitti. Askerler sabahleyin büyük bir telaşa kapıldılar. Birbirlerine "Petrus'a ne oldu?" diye sordular. Herodes onu arattı, bulamayınca da nöbetçilere sorguya çekti ve idam edilmeleri için buyruk verdi.
0: Kral Herodes'in ölümü.
1: Bundan sonra Herodes Yahudiye'den Sezarya'ya gidip bir süre orada kaldı. Bu arada Sur ve Sayda halklarına ateş püskürüyordu. Bunlar birleşip kendisiyle görüşmeye geldiler. Önce kralın baş danışmanı Blastus'u kendi taraflarına çekerek barış isteğinde bulundular. Çünkü kendi ülkelerinin gereksindiği yiyecekler kralın ülkesinden sağlanıyordu. Belirlenen günde krallık giysilerini giyen Herodes tahtına oturarak halka bir konuşma yaptı. Halk, "Bu bir insanın sesi değil, bir ilahın sesidir," diye bağırıyordu. O anda Rabbin bir meleği Herodes'i vurdu. Çünkü Tanrı'ya ait olan yüceliği kendine mal etmişti. İçi kurtlarca kemirilerek can verdi. Tanrı'nın sözü ise yayılıyor, etkisini artırıyordu. Görevlerini tamamlayan Barnaba ile Saul, Markos diye tanınan Yuhanna'yı yanlarına alarak Yeruşalem'den döndüler.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.

0: Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.
1: Farklı bir duygu, farklı bir tat.
2: Radio Light.

103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

Merhabalar sevgili dinleyiciler, burası 103.6 Radyo Light. Umut Kadınlarına hoş geldiniz. Bugün tekrar sizinle yarım saat boyunca hem sağlığımızla ilgili konulara hem de günlük yaşama dair konulara değineceğiz. Programımıza başlamadan önce bize ulaşıp görüşlerinizi ve önerilerinizi bildirebileceğiniz e-posta adresimizi vermek istiyorum. umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com. Sevgili dinleyicilerimiz, sağlıkla ilgili bilgilerimizi ve yaşama dair konularımızı kaçırmamak için kulağınız bizde olsun.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, ben Semire. Bugün sizlerle yüksek tansiyon hakkında konuşmak ve sizler için yaptığımız araştırmaları sizlerle paylaşmak istiyoruz.
1: Semire, hatırlıyorum, bir ara göz tansiyonuna da değinmiştik ama bu farklı bir konu olması gerek.
0: Evet, ona da değinmiştik ama şimdi günümüzde çok yaygın olan tansiyonu ele alacağız. Öncelikle tansiyonun ne olduğuna bakalım istiyorum. Sözlüğe bakıldığında basınç ve gerginlik gibi anlamlara geldiği görülen tansiyon sözcüğü, sağlık alanının önüne veya arkasına başka sözcük eklenmeden kullanıldığında atar damarların içinde kan basıncını ifade eder. Damarın içinde kanın akabilmesi için belirli bir basıncın olması gerekir. Bu basıncı, kalbin kasılmasıyla kan damarların içinde pompalanması ve atar damarların bu basıncı dengelemesi sistemlerini oluşturur. Kalp kasıldığı zaman atar damarların içine kanı belirli bir basınçla pompalar. Bu sırada damar içindeki basınç en yüksek düzeye ulaşır. Bu basınca tıpta sistolik basınç, halk arasında büyük tansiyon adı verilir. Kalbin gevşemesiyle damar içinde pompalanan kan durur. Önce genişlemiş olan damar, kana bir basınç uygulayarak kalbin gevşemesi anında da kan akımını sağlar. İşte bu sırada oluşan en düşük basınca tıpta diastolik tansiyon, halk arasında da küçük tansiyon denir.
1: Sizler için normal tansiyon değerleri nelerdir? Onları da araştırdık sevgili dinleyiciler. Normal tansiyon değerleri tıpta genel olarak herkesin bünyesinin farklı olduğunu bilmek gerekir. Bu nedenle herkesin tansiyon ölçüm değerlerinin aynı olması beklenemez. Bir kişide tansiyonun yükselmiş ya da düşmüş olduğundan bahsedebilmek için herhangi bir şikayetinin ya da hastalığının olmadığı dönemde tansiyonunun zaman zaman ölçülüp değerlerinin bir kenara kaydedilmesi yararlıdır. Herkesin tansiyon değerlerinin farklı olduğundan bahsettik ama genel olarak normal kabul edilen sınırları da ihmal etmemek gerekir. Yapılan uzun araştırmalar sonucu yaşın artışıyla küçük değişmeler olmakla beraber sistolik yani büyük tansiyon Türkiye'de yaygın söylendiği gibi 12 ile 14 arası, diastolik küçük tansiyon için 7 ile 9 arası olması halinde tansiyona bağlı olarak bir sağlık sorunu riski doğmadığı belirlenmiştir.
0: Bir de düşük tansiyon var. Tıp dilinde hipotansiyon olarak adlandırılan düşük tansiyon. Belirli bir düzeye kadar sorun yaratmaz. Tam tersine normalin biraz altında olması kalp damar rahatsızlıklarından daha uzak sağlıklı bir yaşam sürmenin nedenidir. Küçük tansiyonun sorun olduğu durum sistolik tansiyonun çok uzun süreler için 7'den düşük kalması halleridir. Böyle hallerde şok durumlardan söz edilebilir. Düşük tansiyonun sorun olduğu durum, sistolik tansiyonun çok uzun süreler için 7'den düşük kalması halleridir. Böyle hallerde şok durumundan söz edilir. Düşük tansiyonun en sık rastlanan şekli hipertansiyondur. Kişinin oturur veya yatar durumdayken normal düzeyde olan tansiyonunun ayağa kalkınca düşmesi halidir. Bu durumda bir süre için beyine daha az kan gideceği için geçici olarak denge ve şuur bozuklukları ortaya çıkabilir. Sıvı kayıpları sırasında daha sık görülen bu durum, sıvı açığının kapatılmasına rağmen devam ediyorsa veya yüksek tansiyon tedavisi altında olanlarda görülüyorsa bir doktora başvurmak önemlidir.
1: Hipertansiyon dediğimiz yüksek tansiyon günümüzde düşük tansiyondan daha yaygın. Bunun nedenlerini sizler için araştırdık.
0: Ailesinde yüksek tansiyon hastası bulunan kimselerde hipertansiyonun gelişme riski yüksektir. Ancak bu yüksek tansiyonların yakınlarında mutlaka yüksek tansiyon gelişeceği anlamına gelmez. Ancak bu kişiler daha dikkatli olmalıdır. Bir diğer neden ise yüksek tansiyon genellikle 35 ile 40 yaşları arasında ortaya çıkar. Ancak bu hastalık daha genç yaşlarda da gelişebilir. Bir diğer nedeni ise şeker hastalığı. Şeker hastalarında yüksek tansiyonun ortaya çıkma riski şeker hastası olmayanlara göre daha fazladır. Şeker hastalarında hipertansiyonun kontrolü çok daha önemlidir ve çok daha aşağılara çekilmesi gereklidir.
1: Ve şişmanlık. Fazla kilolar kan basıncı üzerinde olumsuz rol oynayarak yüksek tansiyona zemin hazırlar. Bu yüzden fazla kiloların verilmesi kan basıncının normal düzeye indirilmesine büyük ölçüde yardımcı olur. Ve tabii sigara. Sigara da yüksek tansiyonun damarlar üzerindeki zararlı etkilerini hızlandırır. Ve stres var. Aşırı sıkıntılı, stresli bir yaşam biçimi yüksek tansiyonun ortaya çıkması için zemin hazırlar.
0: Bir diğer neden ise hareketsizlik. Düzenli yapılan egzersiz ve spor yüksek tansiyonun kontrol altına alınmasını kolaylaştıracaktır. Hipertansiyonun belirtileri ise sabahları ense bölgesinde hissedilen ağrı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi ve baş ağrısıdır.
1: ve hipertansiyonun vücuda zararlarını da şöyle sıralayabiliriz. Birincisi damar sertliği. 2. Beyin kanaması ve felç. 3. Kalp krizi ve kalp yetmezliği. 4. Gözlerde görme kaybı ve 5. madde olarak da böbrek rahatsızlıklarıyla kendini gösterebilir. Hipertansiyonun neden olduğu bütün bu hastalıklar kişinin yaşam kalitesini bozar ve ömrünü kısaltır. Hipertansiyon hastalarının merak ettiği konuları da sizin için araştırdık.
0: Yemeklerdeki tuz miktarını azaltmak hipertansiyonun şiddetini azaltır mı?
1: Yapılan bilimsel çalışmalar, yüksek tansiyonu olan insanların sodyum oranı düşük bir diyet uygulayarak kan basınçlarını düşürebildiklerini göstermiştir.
0: Hipertansiyon ilaçlarının yan etkileri nelerdir?
1: Yan etkileri, özellikle hipertansiyon tedavisi sırasında daha önce hissetmediğimiz belirtiler, halsizlik, inatçı öksürük, alerji gibi durumlarda hemen hekiminize başvurunuz.
0: Küçük tansiyon ve büyük tansiyon nedir diye soracak olursak?
1: Küçük tansiyon, kan basıncın kanı kalpten atım sırasında kalbin işini bitirip gevşediği andaki ölçülen kan basıncını ifade eder. Büyük tansiyon, kanın kalpten kasılma sırasında vücuda gönderilirken kasılmanın bittiği anda ölçülen kan basıncının değeridir.
0: Ayrıca hipertansiyon için kesinlikle spor yapmak çok önemlidir. Haftada en az 3 gün ter atarak yapılan ve yaşa uygun egzersizlerin faydası mutlaka olacaktır. Peki hipertansiyon nasıl tedavi edilir diye soracak olursak, bunun için yüksek tansiyonu engellemek için yapılması gereken ilk şey fazla kilolarımızdan kurtulmaktır. Yediklerimizi kontrol altına alarak sağlıklı ve düzenli bir beslenme programı oluşturmaktır. Düzenli spor yaparak dediğim gibi sigara ve alkol tüketimini tamamen bırakmalıyız. Hayat biçimimizde yapacağımız tüm değişikliklere rağmen sonuç alamıyorsa kesinlikle doktora başvurmalı ve doktorun vereceği tedavi yöntemini uygulamaya başlamalıyız.
1: Hipertansiyon tedavisinde ilaç kullanımı ve dikkat edilmesi gereken kurallar şunlardır. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan ilaçlardır. Kan basıncı, kanın damar duvarına karşı itici kuvvetinin bir ölçüsüdür. Antihipertansifler ilk defa alınmaya başlandığı zaman hastalar ilacın kendilerini nasıl etkileyeceğini anlayıncaya kadar dikkatli olmalıdır. Örneğin araç kullanma esnasında bu gereklidir.
0: Yüksek kan basıncının kontrol etmeye yönelik ilaç tedavisi sürekli olacaktır. Yani antihipertansifler yüksek kan basıncını kontrol altına alır ancak onu ortadan kaldırmaz. İlaç azaltıldığı veya kesildiği zaman tansiyon tekrar yükselecek ve hastayı birçok tehlikeyle baş başa bırakabilir. Hastalar şikayetleri geçmiş olsa bile yüksek kan basınçlarının kontrol altında olduğundan emin olmak için doktorlarıyla olan düzenli takiplerine devam etmelidir. İlaçlara ek olarak özellikle diyet, yani az tuzlu yemek, stresten uzak durma, egzersiz gibi hayat tarzında değişiklikler de mutlaka yapılmalıdır. Hastalar eğer rahatsızlanırlarsa özellikle ciddi kusma ve ishal gibi durumlarda doktorlarını bilgilendirmeleri çok önemlidir. Sevgili dinleyiciler, şimdi kısa bir aramız olacak. Aradan sonra Umut Kadınları kaldığı yerden devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.

0: Tekrar merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Kısa bir müzik arasından sonra programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aradan önce tansiyonu ele aldık. Tansiyon nedir? Tansiyon hastası olduğumuzun belirtileri nelerdir? Tansiyon hastaları nelere dikkat etmeli? Sizleri bu konularda bilgilendirmeye çalıştık.
1: Ve şimdi geldik programımızın ikinci bölümüne. İkinci bölümümüzde yaşamımıza dair konularda kaygılarımızı ve bu kaygılı zamanlarda Tanrı'nın sağlayışına bakalım istedik. Çünkü öyle zamanlarda yaşıyoruz ki maddi manevi, kendimizle ilgili, ailemizle ilgili, çocuklarımızla ve gelecekle ilgili ve buna benzer birçok konularda kaygılar çekebiliyoruz.
0: Evet Semire, çok güzel bir konuya değindin. Kaygılarımız ve Tanrı'nın sağlayışı. Bu konuyla ilgili Matta 6. bölüm 25. ve 34. ayetleri okuyabiliriz. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha da kesin değil mi? Ey kıt imanlılar! Öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter. Bugün hep birlikte kutsal kitapta hepimizin çok iyi bildiği, defalarca okuduğu ve sevdiği, bir o kadar da yaşama geçirme konusunda çok zorluk çektiği ayetler üzerinde konuşacağız. Bu ayetlerin konusu kaygılanmakla ilgili. Birçoğumuz bu konuda pek iyi değiliz. Hepimiz farklı farklı konularda kaygı çekmekteyiz. Ay sonu gelince faturalarımı nasıl ödeyeceğim, evimin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağım, çocuklarıma nasıl iyi bir gelecek sağlayabilirim, nasıl iyi bir iş bulabilirim, iş bulabilecek miyim acaba? Ya da işimi kaybedersem, evlenecek bir eş bulamazsam, nasıl yalnız yaşayacağım ve benzeri gibi birçok konular bizi kaygılara yönlendirirken, Tanrı'nın söylediği bu ayetleri yaşamımızda uygulamak bazen o kadar da kolay olmuyor. Öyle değil mi? Tanrı'nın da burada söylediği gibi bazen canlarımız için, bazen de bedenlerimiz

0: algılarla dolaşıyorsak, Tanrı'ya güvendiğimizi nasıl söyleyebiliriz? Eylemlerimiz ve olaylar karşısında gösterdiğimiz tutumlar, bizim gerçekten neye inandığımızı veya inanmadığımızı göstermektedir değil mi? Kaygılandığımız zaman aslında Tanrı'ya güvenmemiş oluyoruz. Düşünün, hiçbir neden yokken bir gün çocuğunuz size ağlayarak yaklaşıyor ve siz ona nedenini sorduğunuz zaman o size yarın beni sokağa atacağını ya da bana yiyecek vermeyeceğini düşünüyorum derse siz ne hissedersiniz? Aynı şekilde bizler de yaşamımızda kaygılara yer verdiğimiz zaman göksel babamız da aynı şeyleri hissetmektedir. Kaygılanmakla sadece Tanrı ile olan ilişkimize zarar vermiyor muyuz? Aynı zamanda kendimize de zarar vermiş oluyoruz.
1: Kaygılanmakla bedenimize ve canımıza da zarar vermekteyiz. İsa Mesih bu ayetlerde kaygılanmayın diye bir buyruk verdikten sonra devam eden ayetlerde de neden kaygılanmamamız gerektiğine dair bize sebepler göstermektedir. İlk sebep, canımız yiyecekten, bedenimiz de giyecekten daha önemlidir. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Kaygılanmaya başladığımız zaman hem canımıza hem de bedenimize zarar vermekteyiz. Hayatımızda bize en çok zarar veren şey içimizdeki korkuların ve kaygıların ısrarlı, sürekli ve aralıksız şekilde bizi kemirip yemesidir. Yapılan araştırmalara göre insanı yıpratan şeyler ağır işler değil, kaygıdır. Buna 21. yüzyılda stres diyoruz. Kaygı önce bize zihinsel açıdan ve sonra da bunun doğal sonucu olarak fiziksel açıdan zarar vermektedir. Başımızdaki saçın ağarması, yüzdeki çizgilerin derinleşmesi, solunum yolu rahatsızlıkları, kalp ve damar sistemi bozukluğu, sinir sistemi bozukluğu, hipertansiyon ve yaşanan birçok depresyonların ve panik atakların kaynağı hep kaygıdandır. En kötüsü ruhsal açıdan verdiği zararlardır. Kaygı esenliğimizi ve ruhsal gücümüzü elimizden alır. Tanrı ile aramıza engeller koyar. İman hayatımızı ve tanıklığımızı felce uğratır.
0: Kaygılandığımız zaman Tanrı'nın gözüne ne kadar değerli olduğumuzu ve O'nun bizimle ne kadar ilgilendiğini unutuyoruz. Aslında kaygılarımızın altına yatan en büyük neden budur. Kendimizi değersiz görmek, hele bir de hayatımızda kimse size değer vermiyorsa, çevrenizden, arkadaşlarınızdan, anne ve babanızdan ilgi, alaka göremediyseniz, onlar sizin ihtiyaçlarınızı size sağlamadılarsa, kendinizi onların gözünden hep değersiz hissettiyseniz, işte bu durum sizin Tanrı ile olan ilişkinize de yansımaktadır. Kendinizi Tanrı'nın gözünde de değersiz gördüğünüz için onun sizinle ilgilenmeyeceğini, ihtiyaçlarınızı karşılamayacağını düşünerek gelecek için ve ihtiyaçlarınız için kaygı duymaya başlarsınız. Çünkü gerek çevrenizden, gerekse ailenizden gördüğünüz ilgisizlik sizi hem kendiniz hakkında hem de Tanrı hakkında yanlış bir düşünce aşılamıştır. Babanız size bu şekilde yaklaştıysa ve size hiç değer verip ihtiyaçlarınızı önemsemediyse zamanla şöyle düşünmeye başlarız. Fiziksel olan böyleyse Tanrı da böyledir. Benimle ilgilenmiyor, beni sevmiyor deriz. Ve düşüncelerimiz bize oyun oynamaya başlar. Sen bir hiçsin. Ne yapacaksın şimdi? Seninle ilgilenen de yok. İhtiyaçların nasıl karşılanacak? Baban sana değer vermedi ki Tanrı sana değer versin olacaktır. Ama okuduğumuz ayetlerde bunun doğru olmadığını görebiliyoruz. Ve bunu kanıtlamak için kuşları ve kır zambaklarını örnek veriyor. Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker ne biçer ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Gelecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Ey kıt imanlar! Öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Çünkü sen Tanrı için önemlisin. Eğer Tanrı kuşlarla ve çiçeklerle böylesine ilgilenip onlara değer veriyorsa sana daha çok değer verdiği kesin değil mi?
1: Sevgili dinleyici, kaygılanmak bizi yanlış kararlara da yönlendirir. Kaygıların hayatımıza getirdiği en kötü şeylerden birisi de bizi yanlış kararlar almaya yönlendirmesidir. Kaygılanmaya başladığın zaman sahip olduğun kaygılar hayatını kontrol etmeye başlar ve seni yanlış kararlar almaya yönlendirir.

0: Örneğin, yalnız kalmaktan kaygılanıyorsan, belki de karşına çıkan ilk kişiyle hemen evlenirsin ve yanlış kişiyi seçtiğin için mutsuz olursun. Paranı kaybetmekten kaygılanıyorsan, karşına çıkan ilk işe yatırım yaparsın ve bu yüzden batarsın. Bu ve bunun gibi kaygılar bizi yanlış kararlar almaya yönlendirir.
1: Kaygılanma konusu bizim bir programa sığdıramayacağımız kadar uzun. O yüzden sevgili dinleyiciler, ilerleyen programlarda bu kaygı konusunu tekrar ele alacağız. Kulağınız bizde olsun. Şunu unutmayalım ki, kaygılandığımız zaman Tanrı'ya güvenmediğimizi ifade etmiş olmaktayız. Yani kaygılar yaşamımızın kontrolünü ele almakta ve adeta felç olmaktayız. Oysa ki Tanrımız güvenilir ve sadık bir Tanrı'dır. Vaatlerini yerine getiren bir Tanrı'dır.
0: Şimdi sizlere Tanrı'nın her şeyimizi bildiği ve her şeyimizle ilgilendiği ile ilgili bir şiir okumak istiyorum. Denemekten, çabalamaktan yorulup cesaretin kırıldığında bil ki Tanrı ne kadar uğraştığını görüyor.
1: Kalbin taş kesilecek kadar ağladığında ve canın yandığında bil ki Tanrı döktüğün gözyaşlarını sayıyor.
0: Hayatın durduğunu, zamanın aleyhine işlediğini düşündüğünde bil ki Tanrı seni izliyor.
1: Hayallerin yıkılmış, umudun kalmamış ve kendi kendine neden böyle olduğunu soruyorsan bil ki Tanrı cevabını biliyor.
0: Hiç neden yokken içinde tuhaf bir huzur hissettiğinde bil ki Tanrı sana fısıldıyor.
1: Bütün işlerin yolunda gidiyor ve teşekkür etmek için her an bir nedenin daha oluyorsa bil ki Tanrı seni kolluyor.
0: Bütün kalbinle dilediğin şey sonunda gerçek olduysa bil ki Tanrı sana gülümsüyor.
1: Nerede olursan ol, ne düşünürsen düşün, ne yaparsan yap, Tanrı biliyor.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Bir Umut Kadınları'nın daha sonuna geldik. Umuyoruz ki bereketli bir program ve sizler için iyi bir zaman olmuştur. Programımızı kapatırken bizlerle görüşlerinizi, önerilerinizi ve yaşadıklarınızı paylaşabileceğiniz e-posta adresimizi vermek istiyoruz. Lütfen bir yere not alın. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bir başka Umut Kadınları'nda görüşünceye dek kaygısız bir hafta geçirmenizi diliyorum.
1: Sevgi ve sevinç hayatınızdan ve yüreğinizden eksik olmasın. Esen kalın, hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı. Günümüz kültürü, kadınları özgeçmişlerine ev hanımı yazmanın yeterli olmadığına ikna etmeye çalışıyor. Buna karşın hiçbir iş annelik kadar zor değildir. Özellikle de bu anne, yalnız bir anne ise. Bugün bu kadınlara yardım etmek için kilise ne yapmalıdır?
3: Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur.
2: Bugün Pastor Lutzer'ın 10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı diziye devam edeceğiz. Annenin Yüce Çağrısı adlı mesajı birlikte dinleyelim.
4: Söylemek istediğim, kilise olarak bir araya gelerek yaşam mücadelesi verenlerin ve özellikle de yalnız annelerin yanında durmak. Kendimizden fedakarlık ederek onların aileleri olmak. Bu ebeveynlik sürecinde onlara yardım etmektir. Çocuklu bir yetişkin olarak eve geldiğinde konuşacak bir yetişkin bulamamak kadar kişiye kendini yalnız hissettiren bir şey olduğunu sanmıyorum. Yalnız anneler, Tanrı sizi kutsasın. Selma Frabert'in yazdığı bir kitaptan bir bölüm okumak istiyorum. Bir depoya bırakılan paketler gibi komşuların, yabancıların evlerine bırakılan bebekler, küçük çocuklar için kaygılanıyorum. Bir bebekle anne babasının kurdukları ilk kalıcı insani bağ, onlara sevgiyi, güveni, sevinci ve öz değerlerini öğretir. Ama bu topraklarda milyonlarca küçük çocuk ve bebek kendi kendilerine hayatta kalmayı öğreniyor. Kreşlerde acımasız olmayı öğreniyorlar. Evin dışındaki dünyanın umursamaz, hatta düşmanca bir dünya olduğunu öğreniyorlar. Yetişkinlerin birbirlerinin yerine geçebileceğini, sevginin değişken olduğunu, insanlarla kurulan bağların tehlikeli olduğunu ve sevginin hayatta kalabilmek için biriktirilmesi gereken bir şey olduğunu öğreniyorlar. Ben bunları söylemek zorundayım. Siz kabul edip etmemekte özgürsünüz. Tanrı'nın lütfunun her türlü hatayı örtebileceğini bir kez daha vurgulamak isterim. Ancak araştırmalardan edinilen bilgilerin gösterdiğine göre bebekle annesi arasındaki bağın sevgi dolu ve güvenli olmaması durumunda bu çocuk evliliğe adım attığında bu bağın kalıcı olarak kurulamamasının etkilerini yaşayacak ve böyle de devam edecektir. Annelik yalnızca önemli bir şey değildir. Son derece önemlidir. Sen ve ailen birlikte bunun sizin için tam olarak ne anlama geldiğini bulmalısınız. Çünkü herkes için farklı olabilir. Ama Tanrı'nın "Bu benim çocuğum, onu benim yerime sen yetiştireceksin" dediğini unutma. Bundan daha önemli bir şey yoktur. İkincisi, anneliğin ödülleri de vardır. Bunu bekliyordunuz değil mi? Sabırla bunu bekliyordunuz. Ödüller nerede diye sorabilirsin. Ebeveynliğin ödülleri genellikle geç gelir. Meryem, İsa çarmıha gerildiği sırada oradaydı ve İsa annesini en sevdiği öğrencisine emanet etti. Bu, Meryem'in yüreğine dokunmuş olmalı. Yuhanna'yı işaret ederek, "Anne, işte oğlun" dedi. Sonra öğrencisine, "İşte annen" dedi. Kutsal kitap o andan itibaren Yuhanna'nın Meryem'i kendi evine aldığını söyler. Yuhanna, "Tamam, İsa'nın bana verdiği sana bakma görevini kabul ediyorum" dedi. Meryem'in ömrünün geri kalanında Yuhanna'nın ona gözü gibi baktığından eminim. Yani orada bile bir ödül vardı. Şimdi belki de size ödev vermenin tam zamanı. Bu hafta annene onun senin için ne kadar önemli olduğunu söyle. İlişkinizi yeniden bina et. Ben bunu artık yapamam. Eskiden annemi her anneler gününde arardım. Ama annem artık aramızda değil. Ya da onaylanmaya ihtiyacı olan başka bir anne bul ve onu teşvik et. Anne olmanın ödülleri vardır. Ve sonra İsa Mesih'in kardeşlerinin ona nasıl inanmadıklarını ve bildiğin gibi o aklını kaçırdı, gidip onu yakalayalım dedikleri öyküyü biliyorsundur. Peki bu öykü nasıl bitti? Arkadaşlar, Çok güzel bitti. Elçilerin işleri bir de. Okuyacak zamanımız yok ama orada olduğunu bilin. Bulundukları evde kutsal ruhu ve kilisenin başlangıcını bekliyorlardı. Kutsal kitap Meryem'in ve İsa'nın kardeşlerinin de orada olduğunu söylüyor. Biliyor musunuz, bu ifade çoğu zaman kız kardeşlerini de içerir. Demek istediği, kardeşler daha geniş bir bağlamda kullanılır. Bunu sana kutsal yazılardan gösterebilirim. Yani sonuç olarak kardeşleri iman eder. Ve ne oldu biliyor musun? İsa'nın bir küçüğü olan Yakup, Yeruşalim'deki kiliseye önderlik etmeye başlar. Yeni antlaşmada bulunan Yakup adındaki kitabın yazarıdır. İşte bu kitabın adı İsa'nın üvey kardeşi Yakup'tan gelir. Biliyor musun, dün bunu okudum ve gülümsedim. O kitabı ben yazsaydım neler yazardım. İsa'nın kardeşi Yakup yazardım. Ve sonra tırnak içinde çocukken onunla aynı ranzayı paylaştık yazardım. Yakup kardeşlerin en büyüğüydü. Tabii ki en büyükleri farklı bir babaya sahip olan İsa'ydı. Ama o öyle demedi. Yalnızca Tanrı'nın Rab İsa Mesih'in kulu ben Yakup dedi. Neden? Çünkü önemli olan aralarındaki akrabalık ilişkisi değildi. Bugün sana da bana da Tanrı'nın kulları denebilir. Bize Tanrı'nın kızları denebilir. İsa ve kardeşi Yakup arasındaki yakın ilişkiye biz de sahip olabiliriz. Kutsal kitaptaki ilginç bir şeyi burada parantez içinde eklemek istiyorum. 1. Korintliler 15'te İsa'nın dirilişi ve kendini göstermesiyle ilgili bu harika bölümde şöyle der. Bundan sonra Yakup'a, sonra bütün elçilere, son olarak zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü. Bunun hangi Yakup olduğu söylenmez. İsa'nın öğrencisi Yakup da olabilir. Petrus, Yakup ve Yuhanna. Ama ben kardeşi Yakup olduğunu düşünmeye meyilliyim. Kardeşi şöyle diyebilirdi. Ben onunla birlikte büyüdüm. Mesih'le birlikte büyüdüm. Düşünsenize. Ona iman ettim. Şimdi kilisede önderim ve hatta yeni antlaşmaya dahil olacak bir kitap bile yazacağım. Evet, çok güzel bitti. Anne babalar, acınızı paylaşıyorum. Kendi çocuklarımızın çocuklarını, torunlarımızı yetiştirirken yaşadıkları zorlukları görüyorum. Yanlış giden şeyler ve zorluklar yüzünden ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Elinden gelenin en iyisini yapıyorsun ama bazen elinden gelenin en iyisi yeterli olmuyor. Yorgunsun, bitkinsin ve yarının da aynı bugün gibi olacağını biliyorsun. Çok zor ama ileri bak ve vay canına. Kusurlarıma rağmen Tanrı beni kullandı de. Sana bir sır vereyim mi? Tanrı yalnızca kusurlu anne babaları kullanır. Bunun nedeni de onun her zaman Tanrı olmasıdır. O her zaman Tanrı'dır. O böyle çalışır. Anne babalarından yeterli ilgi ve sevgi görmeyenler büyüdüklerinde Tanrı'nın hizmetkarları olabilirler. Ve size son vaazımda söylediklerimi hatırlayın. Günahın olduğu her yerde lütuf da vardır. Tanrı'nın kurtarıcı yönünü görürüz. Önceliklerimizi belirleyip Tanrı'nın kudretine teslim olarak elimizden gelenin en iyisini yaparsak, şu anda göremesek bile anne babalar olarak ileride ödüllerimizi aldığımızda şaşırabiliriz. Peki sonuç nedir? Meryem bir kurtarıcı yetiştirdi. Biz bu kurtarıcıyı seven, bu kurtarıcıya hizmet eden, yüreklerini bu kurtarıcıya veren çocuklar yetiştirme fırsatına sahibiz. Böylece birlikte sonsuza kadar Tanrı'ya tapınıp bu kurtarıcıya övgüler sunabiliriz. Tanrı'nın sana anne babalık etmen için verdiği çocuk budur. Sonsuza kadar yaşayacak, Tanrı'yı yüceltecek bir çocuk. Bizim çağrımız budur. İsa için bir çocuk yetiştirmek ne büyük bir ayrıcalıktır. Şöyle bir öykü duydum. Teyit etmediğim için bana verdikleri adı sizinle paylaşmayacağım ama anlatacağım kısmını teyit ettim. Öykü, bebeğiyle birlikte bir kar fırtınası sırasında yürüyen bir kadın hakkında. Kadını bulduklarında kadın ölmüş. Çünkü üzerindeki mantoyu çıkarıp bebeğini sarmış. Bebek hayattaymış. Bu anneliğin resmidir ama aynı zamanda İsa'nın bizim için yaptıklarının da resmidir. Geldi ve terk edilmiş olduğumuzu gördü. Geldi ve ihtiyaç içinde olduğumuzu gördü. Yargı altında olduğumuzu gördü ve geldi. Bizi sevgisiyle, doğruluğuyla sardı. Bizi kurtardı. Sonra ölümden dirildi ve cennete gitti. Bizim için geri gelecek çünkü o bizi günahlarımızdan kurtaran harika kurtarıcıdır. Onu Meryem yetiştirdi. Biz de ona tapınan, onu seven çocuklar yetiştirme ayrıcalığına sahibiz. Sonsuza kadar Tanrı'ya ait olmanın güvencesine sahip olabilirsin. İsa'nın çarmıhta yaptıklarına karşılık verirsen bu güvence senin olabilir. Sana bir ödev vereceğimi söylemiştim. Ödevinin ilk bölümü bir anneye teşekkür etmek ve o anneyi teşvik etmek ama bir şey daha var. Bu hafta Yeşaya 64. bölüm 4. ayeti iyice sindirmeni istiyorum. Aklında tutabileceğin kısa bir ayet şöyle der. Çünkü kendisine umut bağlayanlar için etkin olan tek Tanrı sensin. İçtenlikle dua ederek Tanrı'ya umut bağlarsan Tanrı bizim için etkin olacaktır. Ailemizi değiştirebilir, yüreklerimizi değiştirebilir, bizi dönüştürebilir çünkü Tanrı etkindir. Bu yüzden ona umut bağlayanlar için dua bu kadar önemlidir. Ve bu çocuğu Tanrı'nın yüceliği ve görkemi için yetiştirebiliriz. Dua edelim. Baba, anne babalarımızın kusurları, bizi terbiye ederken istikrarlı olamamaları, verdikleri mücadeleler ve zaman zaman bizi dışladıkları için sana şükrediyoruz. Bugün insanların beceriksizliklerine, senin iyiliğine tanıklık ediyoruz. Kusurlu insanları kullandığın için sana teşekkür ediyoruz. Her birini teşvik etmen için dua ediyoruz. Senin benzeyişinde yaratılmış olan bir çocuğun gözlerinin içine bakıp onu senin görkemin için yetiştirdiğimizi söyleyebilelim. İsa'nın adıyla dua ediyoruz. Amin. Arkadaşlar, bu mesajın yalnızca anneleri değil, babaları da teşvik etmiş olmasını umut ediyoruz. Tanrı annelere de babalara da yardım edebilir. Biraz önce söz ettiğim ayet, Tanrı'nın kendisine umut bağlayanlar için etkin olduğunu söyler. Dualarınız için çok teşekkür ederiz. Çünkü birlikte fark yaratıyoruz.
2: On mesajdan oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı dizisinin Annenin Yüce Çağrısı adlı ikinci mesajını dinledin. Bir sonraki Kazanmak İçin Koşmak programında Tanrı'nın baba rolüne bakışı. Sorumluluk sahibi babalar mesajını kaçırmayın. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır. İsa'yı tanıyabilmen ve yolun her adımında onu izleyebilmen için bir kutsal kitap öğretisi sunuyoruz.
0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
5: Radio Light.
6: 103.6.
7: 103.6 FM.
6: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Life dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Efendim nedir başka bir dünya? Başka bir dünya hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak bambaşka dünyaların kapılarını aralamanın mümkün olduğunu göstermeye çalışan bir kişisel gelişim programıdır. Evet. Uzun zamandır söylemiyorum galiba. Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler ve genç nesli yetiştirenler. Bugün hayatımızı değiştirebiliriz. Bugün yepyeni bir hayatın başlangıcı olabilir. Hı hı. Çünkü ben kendi hayatımda böyle dönüm noktaları yaşadım ve gerçekten hayatım değişti. Sizinki de neden değişmesin? Bu arada hayır, bu şimdi reklamlara benzedi sosyal medyadaki falan. Gelin işte şu öğretiyi, şunu yapın, bunu yapın. Hayır, öyle bir şey değil. Öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Bizi sürekli dinleyenler varsa eğer aranızda, bir önceki programda beyin dalgalarından bahsetmiştik. Bugün de onunla alakalı bir sistemden bahsedeceğiz. Yalnız bir şey satıyor değiliz. Sadece bu çok popüler bir bakış açısı ve bunu size anlatmaya, özetlemeye çalışacağız. Elimizden geldiğince reklam da yapmadan objektif bir şekilde, eğer kendiniz daha fazla bilgi almak isterseniz tabii ki de kendiniz araştırırsınız. Ama lütfen, geçen bölümde de söyledik, bu konularda çok ayık ve uyanık olmak gerekiyor.
1: Evet,
0: lütfen lütfen bilgi kirliliğine kapılıp öyle bir şeylerin içinde kaybolmayın. Evet, çünkü yepyeni güzel hayatlar sürmek her birimizin doğal hakkı.
1: Kesinlikle.
0: Evet efendim. Hı hı. Gamze o güzel girişlerinden yine şöyle bir yapsın bize ve hemen konuya dalalım.
1: Evet, bugün anlatacağımız bir konu binlerce insanın hayatını değiştirmiş çok ciddi bir şey. Kişisel gelişim adı altında da pek çok sahte veya yetersiz öğretinin de dolaştığı doğru, ama bugün anlatacağımız konu aslında bilimsel temellere dayanan bir metot. Hiçbir öğretiyle ya da Nisan'ın da söylediği gibi inançla bir bağ yok. Amacı bir önceki bölümde de değindiğimiz beyin dalgalarını bilinçli olarak kullanarak yaşamımızı tamamen değiştirmek ve gelin bakalım bu metodun açıklaması ve bize getirebilecekleri nedir?
0: Nedir?
1: Nedir?
0: Nedir?
1: Öncelikle bugünkü konumuzun tam olarak ne olduğunu özetleyebilir misin Nisa?
0: Oh, evet. Özetlerim. Herhalde özetlerim. Deneyelim. Efendim şimdi geçen şöyle bir şey anlatmıştık. Beynimizin belirli frekansları var ve bunları beta dedik, günlük frekansımız, ve bunda biz normal zihinsel faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sonra dedik ki önümüze bir yol ayrımı çıkıyor. Burada bir gamma var, burada işlerimizi kendimizi zorlayarak yapmaya çalışıyoruz. Çok yüksek bir frekans, hani böyle vitesi değiştirmeden gaza bastığınızı düşünün, öyle bir şey. Kendimizi zorluyoruz, stres altındayız vesaire. Bir diğer yol buradan geçebileceğimiz alfa. Dedik ki buradan sonrası alfa, teta ve delta dalgaları ve eğer bu noktaya gelebilirsek yaratıcılığımız, hani böyle stresimiz geçiveriyor, zihnimizin o hani böyle bir frekansın dalga boyunu hayal edin. Hı hı. O böyle azalıyor, yani gevşekleşiyor, sık sık dalgalar değil de sakin dalgalar haline geliyor. Bizim de tabii yaratıcılığımız, problem çözme yeteneğimiz artıyor. Bir şey düşünüyoruz, aklımıza fikir geliyor vesaire, çözüm bulabiliyoruz. Kendiliğinden o çözüm bizim kucağımıza düşüveriyor. Teta dalgasından bahsettiğimizde dedik ki bu daha sanki biz böyle tesadüf deriz. Hı hı. Ya da çok şanslı birisi deriz. Ya da ilham geldi deriz. Bu bizi aşan bir şey. Dolayısıyla burada gerçekten mucizeler gerçekleşiyor olarak hissediyoruz. Çünkü bunların olmasına izin veriyoruz. Delta uyku modumuz aslında, ama bazı kişisel gelişim metotlarında bu uyku sırasında da telkinler verilerek sizin kendinize koyduğunuz blokajlar kaldırılıyor. Bugün özetle hayatımızda alfayı, tetayı ve deltayı, deltayı çok kullanmayacağız ama özellikle alfa ile tetayı kullanarak nasıl bambaşka bir hayata doğru gidebiliriz? Buna bakacağız. Bunun için de belirli bir yöntem üzerinde duracağız ve size örnekler anlatmaya çalışacağım. Nasıl yapıldığı konusunda ufak tefek bilgiler vereceğiz. Zamanımız yettikçe elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. Hadi bakalım.
1: Evet. José Silva metodu diyoruz buna. Zihinsel güçlerimizi geliştirmek, içsel potansiyelinizi ortaya çıkarmak için kullanılan bir kendini geliştirme programı. Ve 1960'lı yıllarda bir Amerikalı bir iş adamı olan Silva tarafından geliştirilmiş. Amacı da kişinin bilinçaltı zihniyle etkileşim kurarak olumlu değişimleri teşvik etmek. Peki, bunu yaparsak bize ne yararı olur?
0: Her açıdan yararı olur. Şimdi herkes böyle diyecek ki stres. Evet, stresten kurtulmak ama işin yani böyle hani toplu iğne ucu kısmı. Samanlıkta iğne yani stresten kurtulma kısmı. Stresten tabii ki kurtulacaksınız. O ayrı mesele. Ama onun haricinde kendimiz yaparken neler değişir? Bir, fikirleri kolaylıkla kendi kendimize gelir. Müthiş yaratıcı fikirler buluruz. Bütün sorunları çözebiliriz. Hayatımızı nasıl... Yani taşınacak mıyız, iş mi değiştireceğiz, hangi iş daha doğru olan, onlar bize daha görünür olur, önümüz daha netleşir. İletişimimiz daha kuvvetlenir, doğru zamanda doğru kişilerle doğru yerde oluruz. Hayatımızda yapmak istediklerimizi daha iyi manifesto edebiliriz. Yani onu hani vizyonlamaktan bahsediyorduk ya hep. O vizyonun nasıl oluşturulacağını anlatacağız bugün. Ve bize normalde doğal hakkımız olarak gelmesi gereken şifa, bolluk, bereket, sevinç gibi şeylerin akmasını neden engelliyoruz? Bu engelleri kaldırırız. Ayrıca öğrenmemiz ve işte yabancı dil konuşmamız, şuyumuz, buyumuz, kısacası kapasitemiz diyelim, inanılmaz derecede artar. Çünkü kendimizi zorlayarak çok küçük bir alanda hareket etmeye çalışıyoruz. Bu bizi başka bir odaya geçirecek. O odada alanımız çok daha geniş olacak. Konunun başlangıç hikayesini anlatayım mı? Başka bir soru sormak
1: istiyorum. Anlatabilirsin.
0: Bu yani Silva tekniği normalde Jose Silva dediğimiz kişi. Evet, sen de dediğin gibi bir iş adamı aslında kendisi. 10 tane çocuğu var. Evet, 10 tane çocuğu var gerçekten. Ve çocukları okulda çok başarılı değiller. Yani öyle bir kapasiteleri yok gibi görünüyor. Ve Silva buna çok üzülüyor. Tabii psikoloğa götürüyor çocukları. İşte zeka problemi mi var, bir şeylere baktırıyor, doktora götürüyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor vesaire. Bir türlü bu çözülmüyor. Derken kendisi araştırırken bir araştırma görüyor. Ve bu araştırma diyor ki beynin alfa frekansındayken aslında öğrenme kapasitesi artıyor. Şu artıyor, bu artıyor. Problem çözme yeteneği artıyor. Her türlü potansiyelimiz artıyor vesaire. Ama işte bu yani yapılabilir bir şey mi bilmiyoruz. İşte araştırılıyor vesaire gibi bir araştırma. Sonra Silva bunu araştırıyor. Bunu nasıl yapabilirim? Orada işte bahsedilen tekniklere bakıyor vesaire vesaire. Neyse. Çocukları üzerinde uygulamaya başlıyor. Çocukların da kısa bir sürede çok ciddi öğrenme ilerlemesi görüyor. Öğrenmeleri inanılmaz ilerliyor. Notları iyileşiyor. Okulda başarıları artıyor. Öğretmenleri şaşırıyor vesaire.
1: Ne güzel.
0: Derken böyle devam ediyorlar, ediyorlar. Tabii düşünün ki bu çocukların bazıları daha büyük, yaşça bazıları daha küçük. En küçük olana bir şeyler sorarken sanıyorum tarih çalıştırıyor. Kız babası daha soruyu sormadan soruyu cevaplıyor. Daha soru gelmeden cevap.
1: Evet.
0: Sonra Jose Silva diyor ki burada ilginç bir şey olmaya başladı. İşte bu kısmı artık alfadan da çıktığı, yani sınavda ne çıkabileceğini hissetme sezisi gibi bir şey. Ve bu bilim adamına daha önce araştırmasını incelediği bilim adamına ulaşıyor. Diyor ki ben galiba kızımı bu konuda eğittim. O da diyor ki kusura bakmayın ama bu eğitimle yapılabilecek bir şey değil. Kızınızın doğuştan böyle bir yeteneği vardır. Silva da diyor ki hayır, ben bunu çocuklarımı eğiterek yapabiliyorum. Ve diğer 9 çocuk üzerinde de bunu gösteriyor. Uzun lafın kısası 10 çocuğun hepsi de bunu yapabilir hale geliyor sonunda. Sezi gibi bir şey bu. Jose Silva'nın demeye çalıştığı şey şu. Aslında 4 yaş öncesinde bütün çocuklar bir konuda yani dahi gibi olabilecek, işte piyano çalabiliyorlar, şunu yapabiliyorlar, bunu yapabiliyorlar. Her şeyi çok kolay öğreniyorlar. Zaten nörolojik olarak inanılmaz güçlüler. Sonradan bir şeyler oluyor ve bu yetenekleri biz kaybediyoruz. Önüne blokajlar geliyor. Biz neden öğrenip de bir türlü yabancı dilde konuşamıyoruz? Neden çalışıp çalıştıklarımızı unutuyoruz? Neden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama notlarımız ya da işte sınavlardaki başarımız falanımız filanımız bir türlü yükselmiyor? İşte bunu buluyor. Neden? Çünkü normalde çocuklar, normalde güne başlarken biz aslında alfa frekansındayız. Ama biz bunu sürekli olarak bize tersi öğretildiği için yanlış bir frekansa, beta'ya yani daha yüksek frekansa gereğinden fazla kendi beyin dalgalarımızı hızlandırarak geçiyoruz. Hatta çalışmak için geçen bölümü hatırlıyorsanız yanlış yola girip de gamma'ya yani gaza basıyoruz, vitesi de değiştirmiyoruz. İnanılmaz zorlanıyoruz. Gamma dalgalarına geçiyoruz. Biz böyle bir şey yapıyoruz. Halbuki zaten bunların öğrenmenin kalıcı olması vesaire bizim doğal olarak kendimizde var. Beynimiz bu kapasiteye sahip. Yani şöyle gibi düşünün. Aslında koca çok güzel bir bilgisayarımız var. Ama biz normalde o 4 yaşından itibaren virüs sokuyoruz oraya. O virüs de bizim bilgisayarımızın kapasitesini yediği için bir şekilde aslında azıcık bir kapasiteyle çalışmaya başlıyoruz. Halbuki o virüsten bir kurtulsak, o alandan bir çıksak oradan alabildiğine uçsuz bucaksız açık bir potansiyelimiz var. İşte konu bu. Hadi bir araya gidelim, sonra nasıl yapacağımızı konuşalım.
1: Evet, derin derin konulara dalalım bu arada. Bu arada sizler de bu konuyla ilgili belki deneyimleriniz varsa ya da paylaşmak ya da sormak istedikleriniz varsa lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com aradan sonrasında burada olacağız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Değerli Radio Light dinleyicileri. Bugün başka bir dünyada çok derin konulara girdik. Evet. Silva tekniğinden bahsediyoruz. Hı-hı. Aslında da yani sadece Silva'nın bir tekniği değil bu. Beyin dalgalarımızı bilinçli olarak nasıl kullanabiliriz? Bunu konuşuyoruz normalde. Dedik ki kendimize blokaj koyan biziz. Kocaman, müthiş bir beynimiz var ve aslında sanki virüs girmiş gibi bu beynimizin kapasitesini başka şeyler kemiriyor. Biz azıcığıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve kendimizi aşırı derecede zorluyoruz. Halbuki dedik, işte alfaya geçersek, teta'ya geçersek, başka dalgalarda her şey çok eforsuz kendiliğinden kucağımıza gelecek ve bugün bu yöntemden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Bir örnek daha anlatmak istiyorum. Bunun uygulayıcılarının genel olarak anlattığı şey şu. Bakın neden bahsediyorum onu anlatmak için. Şimdi bir iş insanı işinden atılıyor, tamamen parasız kalıyor ve evinden de atılıyor vesaire. Hayatı çok kötü gidiyor. O arada sadece böyle üzerinden prim alabileceği, yüzde alabileceği telefonla satış işine giriyor. Önünde koca bir liste var. Avukatları arayacak ve bir şeyler satacak. Bütün gün onu arıyor, hayır diyor, bunu arıyor, hayır diyor vesaire ve çok sınırlı bir düzeyde para kazanabiliyor. Bir arkadaşının evinde işte salonda koltukta uyuyor, hayatı öyle geçiyor. Hiçbir şekilde de bir yere gidemiyor. Sonra bu tekniği öğreniyor vesaire vesaire. Çok depresyonda bir durumda ve bunun seminerlerine gidiyor. Daha sonrasında bu seminerlerden sonra kendini bu şekilde kodlayarak tekrar aynı hayatına tabii ki devam ediyor. İşine devam etmek zorunda neticede. Ve birden şöyle bir şey oluyor. Gözüne bazı kişiler daha çok çarpıyor listedeki. Dolayısıyla sırayla aramak yerine gözüne takılanları aramaya başlıyor. Ve tahmin edin ne oluyor? Onların hepsi evet diyen insanlar çıkıyor. Dolayısıyla zamanını boşa harcamamış oluyor. Ve evet oranı artmış oluyor. Dolayısıyla satışları artmış oluyor. Dolayısıyla geliri artmış oluyor. Ve en son bunu nasıl yaptığını anlamıyorlar. Sonra onu o departmanın başına getiriyorlar ve çok küçük bir yaşta ciddi bir firmanın, şu an kendi başka firmaları var tabii ki, başına geçiyor bu kişi. Hı hı. Ve sonra da bu bilgilerini vesaire o da paylaşmak istiyor. Bu böyle. Başka bir örnek. Bir hanımefendi girdiği bütün yarışmaları kazanıyor. Nasıl yapıyorsunuz bunu diyorlar. O da bu teknikten bahsediyor. Çünkü ortalama olarak ne olabileceğini önden sezebiliyor. Dolayısıyla nasıl davranmalı, ne giymeli, ne yapmalı, ne cevap verebilir, ne konuda soru gelebilir. Bunların hepsini ortalama olarak seziyor. Sonra başka bir yine öğrenci, ki bu çok ünlü de bir öğrenci aslında, neyse, bir yazar. Bir kitap yazmak istiyor ama işte bodrum katında, bunu kendi kızı anlatıyor bu arada. Bodrum katına inip dururmuş, orada böyle kendini zorlar zorlar yazmaya çalışırmış, bir türlü istediği şekilde yazamazmış. Bir gün bu seminere gidiyor, sonra geliyor, bodrum kata iniyor ve sabahına mı birkaç gün sonra mı tam bilmiyorum, kitap bitmiş oluyor. Bu arada kitap zaten çok ince bir kitap ama çok ünlü bir kitap. Ve böyle ilham geldi demiş yani. Ve birden kitabı bitiriyor. Ve bu kitap günümüzde en çok satan kitaplardan biri. Hangisi? Martı, Jonathan Livingston kitabı. Bütün dünyada çok satan bir kitap haline geliyor. Onun o birkaç günde yazdığı, yani sınırlı bir sürede yazdığı kitap. Neden? Çünkü o ilahi ilham dediğimiz şeye izin veriyor. O frekansa geçiyor. İşte böyle örnekleri var. Dolayısıyla bizim de bunu bilinçli olarak kullanabilmemiz bize herhalde yarar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi herkes merak ediyor mu acaba, yeter artık anlat nasıl yapacağız diye. Eğer o duruma geldiysek, evet, tamam, hadi o zaman başlayalım yavaş yavaş.
1: Evet, peki bunu nasıl yapacağız?
0: Bunu nasıl yapacağız? Pek çok şey kullanılıyor. Öncelikle meditasyonumsu şeyler kullanılıyor. Ama bu meditasyonlarda illaki böyle işte bağdaş kurulup bir yere oturulup şöyle yapılıp böyle yapılmak zorunda değil. Ve bu hiçbir öğretiye, hiçbir inanca, şuna buna bağlı da değil. Burada gayet nörolojiden bahsediyoruz. Kendimiz vizyonlamaktan bahsediyoruz.

0: Gözünüzü açmadan, yani yatar vaziyette hiçbir şey değiştirmeden hayatınızda nasıl dönüyorsanız yatakta artık fark etmez. Bunun için sadece 5 dakika erkene kurabilirsiniz. Ya da hani o ertelediğiniz süreç var ya, o süreçte zihninizden 100'den geriye doğru sayın. Çok hızlı böyle 199, 98, 97 diye değil. Ortalama 1-2 saniye sürecek kadar 100, 99, 98 konuşmuyorsunuz zihninizden, sadece zihninizden. Bunu yaparken yukarı bakın. Gözleriniz kapalı tabii ki.
1: Dik vaziyette durmamız gerekir mi? Yani bir şimdi, pozisyonu.
0: Normalde hep meditasyonlar dikken yapılıyor. Ama hayır, buna gerek yok. Bunun için bu daha sabah kalkmadınız bile yani. Hiçbir şey yok ortada. Meditasyon halinde evet dik durun vesaire diyorlar. Ama bu öyle bir şey değil. Herhangi bir yerde yapabilirsiniz. Herhangi bir şekilde. Bunda normal yatıyorsunuz. Önemli olan burada uykudaki daha alfadan çıkmama avantajını kullanmak. Hiçbir şey yapmamış olmanız gerekiyor. Daha rüyadan yeni uyanmışsınız ve kendinize 10 gün boyunca 100'den geri sayıyorsunuz. İşte 2 saniye sürecek. Yani dolayısıyla 200 saniyenizi alacak 100'den geri dönmeniz. Kaç dakika ediyor? 3 dakikayı çok azıcık aşıyor. Yani hepi topu 3-3,5 dakikaya ihtiyacınız var, öyle diyeyim. Yüzden geri saymaya çalışın. Dikkatiniz dağılabilir. Gözleriniz kapalı olacak. Sadece yukarı bakın. 100, 99, 98. Konuşmuyorsunuz. İçinizden sayıyorsunuz. Yani fısıldamıyorsunuz da, hiçbir şey yok. Durduğunuz yerde 97, 96. Devam ediyorsunuz. En son 3, 2, 1 diyorsunuz. Sonra göz pozisyonunuzu normal hale getirin. Gözlerinizi açın. Bu size çok sakin bir ruh hali verecek. Neden? Beyin dalgalarınız yavaşladı. Neden yavaşladı? Sadece sayılara odaklanmaya çalıştınız ve daha önemlisi gözleriniz yukarı bakıyordu. Yani gözlerle beyin arasında haliyle çok önemli bir nörolojik bağlantı var. Ve hiçbir şey görmüyorsunuz tabii ki, gözleriniz kapalı. 10 gün boyunca 100'den sayın. Çünkü odaklanamayacaksınız muhtemelen. Yani ben de ilk başlarda yaptığımda 97 ay gitti. Bugün işte şunu yapayım, sonra bunu yapayım, onu düşünmeye başlıyorum. Çünkü hemen beta'ya, gamma'ya kaçıyor zihin. Hiç gerek yok kendinizi hızlandırmaya. Hemen düşüncenizi geri çekin. Hayır, 97, 96, 95. Ne pişirsem bugün ya da işte şu ödemeyi nasıl yapacağım? Hayır, 94, 93. Aklınızda bir sürü şu sınav var, bu sınav var, ne çalışacaktım, matematik ödevi var mıydı? Hayır, 72, 71, devam edin. Ve en sonunda o 3-2-1'e varacaksınız 10 gün boyunca. Daha sonra 10 gün 50'den geriye sayın. Artık gitgide azalıyor. Sonra 10 gün, tabii bu arada bir ayın sonuna geleceğiz, 25'ten sadece geriye sayacaksınız. Sonra 10 gün, 40. güne geldik, 10'dan geriye sayacaksınız. Sonrasında sadece alfaya geçmek için 5, 4, 3, 2, 1, bitti. Alfadasınız. Bravo. Ve bütün gün böyle kalacaksınız. Heh, ne oldu? Şimdi arada tabii 50 günümüz geçti. Aman 50 gün bununla mı uğraşacağım? Ne kaybedersiniz ki? Hayatınız değişebilir diyorum yani. Ne olacak? Ve en sonunda ne olacak? İş yerinde problem çıktı. Okulda problem çıktı. Bir yerde bir şey mi oldu? Kaçın. Yüzümü yıkayacağım. Lavaboya gidiyorum. Bir şey. Ya da yolda yürürken. Ya da ne bileyim, yürürken olmaz tabii ki. gözleri açık yapabilenler de var bu arada. Ama biz şu anda öyle olmadığımızı varsayıyoruz. Sadece gözlerinizi kapatıyorsunuz, yukarı bakıyorsunuz. 5, 4, 3, 2, 1, 10 saniye. Sadece 10 saniyeye ihtiyacınız var. Yani yolda giderken, diyelim arabada, otobüste, metroda, bir yerlerde olabilir. Sıra beklerken bir yerde olabilir. Her yerde kendinize bunu armağan edebilirsiniz. Ve çatır çatır aklınıza fikirler geldiğini, neye çalışmanız gerektiğini size daha belirgin şekilde göründüğünü, aklınıza fikirlerin yağdığını göreceksiniz. Hadi bir araya gidelim. Bugün evet, çok konuşuyorum. Evet, tamam.
1: Güzel bir konu. Bu arada bu konuyla alakalı belki sizin deneyimleriniz ya da sorularınız varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan burada olacağız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün böyle evet çok tuhaf bir ses tonuyla devam ediyoruz ama bugün Silva tekniğinden bahsediyorduk. Amacımız beyin frekanslarımıza biraz hakim olarak kendimizi zorladığımız değil, tamamen aklımıza her türlü fikrin geldiği doğal akışta olduğumuz mis gibi müthiş bir halde olmak. Evet. Böylece öğrenmemiz kolaylaşacak dedik, problem çözmemiz kolaylaşacak, ön sezimiz artacak dedik vesaire. Hayatımızda işte Teta'ya da geçersek hayatımızda tesadüfler olmaya başlayacak. Hı hı. Ve diyeceğiz ki ya işte nasıl denk geldi, tam da o işte işten çıkmış, o arada ben onu aramış oldum vesaire gibi normalde olmayacak şeyler olacak hayatınızda, inanın. Hı. Çünkü binlerce kişinin, yani belki yüz binlerce kişinin hayatında gerçekleşti. Bu benim hayatımda da gerçekleşti. Bu arada ben bunun kursunu hani ödeme yapıp falan almış değilim. Kendiniz de yapabilirsiniz.
1: Tamamen kendinizi deneyimleyerek, değil mi?
0: Hı hı.
1: Evet.
0: Diyeceksin ki başka ne gibi yöntemler var?
1: Evet. Tamam. Başka ne gibi yöntemler var?
0: Hadi bakalım.
1: Bence merak ediyoruz.
0: Şimdi bunun daha farklı yöntemleri şöyle, hep göz, yani göz ne diyeyim, pozisyonu.
1: Hı hı.
0: Nereye baktığınızla alakalı, hı hı, durumlar var. Şimdi normalde meditasyon yaparken oturabilirsiniz, sandalyede de oturabilirsiniz. İşte dik olsun olmasın, bu bir enerji meselesi değil. Bu nörolojik bir mesele, anlatabiliyor muyum? Hani yogada falan derler dimdik durun, şöyle yapın, böyle yapın. Burada daha çok ne şekilde durduğunuzun, tabii ki tekniğin içinde duruşlar var.
1: Hı hı.
0: Neden? Mesela beynin iki yarısı daha etkileşime geçsin diye ellerinizi ters yapıyorsunuz vesaire, öyle şeyler var, doğru. Şu anda ben bunları size gösteremediğim için o kısmına geçeceğim. Hı hı. Ama normalde böyle bir şey belirtilmediği sürece herhangi bir şekilde durabilirsiniz.
1: Hı hı.
0: Şimdi göz pozisyonlarından bahsedeceğim birkaç tane. Az öncekinde dedik ki gözlerinizi kapatacaksınız, yukarı bakacaksınız. Daha etkili olmasını istiyorsanız, hani artık tetalara geçmeye çalışacağız ya çünkü. Tekrar söyleyeyim alfa ile teta arasındaki farkı. Alfa, aklınıza fikir geldiği, işte sınavda bu hoca ne sorarın size böyle daha belirginleştiği falan bir şey. Teta, durduk yere mesela ya içimden şuraya yazmak geldi, bak onlar da tam işte burs vereceklermiş ya da şunu yapacaklarmış, işte birini arıyorlarmış işe alacak dediğiniz, yani tesadüf dediğiniz, şans dediğiniz faktörü sağlayan bir şey teta.
1: Hı hı.
0: Yani size sizde olmayan bilgiyi veriyor. Birilerinin sizin işinize yarayabilecek bir şey yapabilme olasılığını size ayan eden bir şey. Bu bende oldu.
1: Hı hı.
0: Ve normalde yemek yapıyordum. Yani hiç böyle meditasyon hali gibi bir şey düşünmeyin. Eğer o dalgadaysanız tamam. Yani o frekanstaysanız öyle oturup meditasyon yapıyor durumunda olmak zorunda değilsiniz. Birden aklıma birine yazmak geldi. Ve aslında konuyla hiç alakası yoktu. Bunun akabinde bir ay sonra benim iki tane kitabım yayınlandı. Çünkü birdenbire şeyin bir hissiyatı geldi, böyle içime doldu derler ya hani. kitap yayımlamaları gerekiyormuş ve onlar da akademik yayın arıyorlarmış zaten. Yani akademik olarak hazır kitap. Bende de iki tane hazırda yazılmış vardı. İnanılmaz bir şekilde bir ay sürdü. Yani bir ay içinde iki tane kitabım çıktı. Müthiş bir şeydi. Çok ilginç bir deneyimdi gerçekten. Onun haricinde yine gözlerimizi kapıyoruz. Ah bu gözler. Bu sefer iki gözümüzle birden iki kaşımızın ortasına bakmaya çalışıyoruz. Biraz yoga yapanlar bu bakışı bilirler. Bunu neden yapıyoruz? Bu gerçekten beyninizin o bıdı bıdı bıdı. Bugün ne pişireceğim? Bugün ne ödemesi var? Bugün hangi sınav var? Hangi ödev var? Diyen, hani bıdı bıdı yapan kısmını uyuşturuyor.
1: Evet.
0: Amacımız bu. Eğer bu şekilde herhangi bir nesneye odaklanabiliyorsanız, gözünüz açık değil, yani bir şey düşünebilirsiniz. Oyuncak ayı düşünüyor olabilirsiniz. Herhangi bir işte böyle dalga dalga deniz düşünüyor olabilirsiniz. Bir renk sadece düşünüyor olabilirsiniz. Sadece hiç yapamıyorsanız sayıları geriye doğru saydığınızı, o sayıları gözünüzün önüne getirin. Sayıları düşünebilirsiniz. Fark etme. Herhangi bir olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Ama normalde bunu tam olarak yapmaya başladığınız zaman zihninizden o şey de gidiyor. Yani o imgelem bile gidebilir.
1: Hı hı.
0: İşte yine 100'den geriye sayabilirsiniz. Ya da siz daha kolay o alana geçiyorsanız 50'den, 25'ten, 10'dan, 5'ten geriye sayabilirsiniz. bunun biraz daha ilk başlarda uzun olması gerekiyor. Çünkü zaten gözünüzü, iki gözünüzü ortaya odaklamaya çalışıyorsunuz. Hemen yapılabilir bir şey değil. Ve içiniz gıcıklanacak. Yani böyle hani fenalık geldi, höf bu ne falan diyeceksiniz. Çünkü nörolojik olarak o kas, yani o kasları kontrol etme fikri yok sizde o şekilde.
1: Daha önce yapılmayan
0: Evet, daha önce yapılmayan bir şey. Ama yapabiliyorsanız ne âlâ memleket. Müthiş yani. Zaten de eğer hissiyat olarak hiçbir şey değişmedi diyorsanız normalde daha önce alfa frekansını deneyimlemiş olabilirsiniz. Ama bir şey değişecek. Hani bu şöyle bir şey değil. İnanırsanız olur, inanmazsanız olma. Hayır, inanmasanız da olacak. Bu nörolojik bir şeyden, beyin dalgasından, göz pozisyondan bahsediyoruz yani. Evet. Bir inanç değil bu. Bu yine beyninizi tetaya geçirecek ve size hani ne yapayım, bugün nereye gideyim, nerede yaşayabilirim, hangi okulu seçeyim daha iyi olacak benim için, bu soruların cevabını kendiliğinden bir bilme hali olarak size gelecek. 3. Odaklanmak istiyorsanız iki gözünüzü, yine maalesef iki gözünüzü, burnunuzun ucuna odaklayın. Eğer burnunuzun ucu çok zorsa, şimdi bu göz pozisyonunda gözünüzü kısıyorsunuz. Onda bir düzeyinde açık. Yani alttan hafif ışık sızıyor, öyle diyeyim. İki gözünüzü birden burnunuzun ucuna odaklıyorsunuz. Eğer burnunuzun ucu çok zorsa, kulaklarınızdan burnunuza doğru bir üçgen çizdiğinizi düşünün. Ellerinizin birleştiği, yani ellerinizi koyun kulaklarınızın yanına. Burnunuz hizasından böyle getirin üçgen olarak. Elleriniz burnunuzun yaklaşık yarım karış ilerisinde falan birleşecektir. O noktaya odaklanabilirsiniz. Parmağınızı koyup o parmağınızı tam böyle görmeden, hayal meyal görerek parmağınızın ucuna o noktada odaklanabilirsiniz. Bu sizin odaklanmanızı sağlayacak. Diyelim ki ders çalışacaksınız ya da bir proje üzerinde çalışacaksınız, bir şey. Ve bir türlü odaklanamıyorsunuz. Sadece böyle yapın ve işte yine 100'den sayın mümkünse, sabırlıysanız ya da 50'den. O göz pozisyonunu tutmaya çalışın. Diyoruz ya en fazla 3,5 dakika. 3,5 dakikada hayatınız değişecek. Yani o gün böyle 4 saat çalışıp yapabileceğiniz şeyi belki 2 saatte, belki 1 saatte, belki daha kısa sürede yapacaksınız. Dolayısıyla değer 3,5 dakika vermeye. Ve sonuncusunu da söyleyeyim. Göz pozisyonlarını geçelim, göz pozisyonlarını. Sonra araya gidelim.
1: Evet.
0: Sonrası sakinleşmek için yapılan bir şey. Diyelim ki sınava gireceksiniz, heyecanlısınız. Mülakata gireceksiniz, heyecanlısınız. Sunumunuz var. Herhangi bir şey, yani her şey olabilir. Yarışma olabilir. Ne bileyim, birisiyle bu ilişkilerde de kullanılabilir. Doğru kişiye doğru gitmeniz gerekiyor vesaire bir şey. Bu sefer yine iki gözünüz çenenize odaklayacaksınız. Aşağı bakın tamamen. Çenenizin, işaret parmağınızı, çenenizin hani bir çukuru vardır ya böyle... Buraya ay merkezi falan da deniyor. Koyun ve oraya bakmaya çalışın. Öfkelendiniz, kavga var, kıyamet var, bir şeyler var diyelim. Gözler kapalı. Bu yine onda bir açık yapabilirsiniz. Çok zorsa onda bir açık yapmak sizin için bunda gözünüzü kapamanız mümkün. Öbüründe değil. Burnunuzun ucuna baktığınızda o onda bir şart. Aşağı doğru bakıyorsunuz. Ve yine 100'den geriye ya da 50'den geriye. Sonra artık nabzınızın düştüğünü, kendinizin rahatladığınızı, o sakinliği sağladığınızı hissettiğiniz anda 5'ten geri sayıp gözünüzü açabilirsiniz. Ay bir tane daha var, hadi bunu da söyleyeyim. Yine iletişimde özellikle kullanılan bir şey, gözlerimizi kapıyoruz. Bu kendimizi canlı bir şekilde iletişim kurabilen, böyle iletişime açık bir hale getirmek için. Aynı zamanda yine odaklanmanızı sağlıyor. Gözlerimizi kapıyoruz. İçeriden gözümüzü sağa sola çevireceğiz. Yani sağa sola bakacaksınız hızlı bir şekilde. Sağa sol, sağa sol, sağa sol, sağa sol. Yorulacak gözünüz. Önemli değil.
1: Evet.
0: Gözleriniz kapalı, açmıyorsunuz. Sağa sol, sağa sol, sağa sol, sağa sol. İlk başta daha yavaş yapıyor olabilirsiniz ve ilk başta gözünüz yuvarlanarak gitme eğiliminde olacak. Yani böyle yukarıdan yana, yukarıdan yana gidecek. Ama öyle değil. Düz bir şekilde sağ ve sola yapmaya çalışacaksınız. Yine ders çalışmadan ya da bir şeyler yapmadan önce bunu yaparsanız daha kolay cümle kurarsınız, daha kolay iletişim kurarsınız, daha kolay yabancı dil konuşursunuz. Bu gibi işlere yarıyor. Hadi bir araya gidelim, sonra diğer tekniklere geçelim.
1: Evet, bu arada sizler yorumlarınız ya da konuyla ilgili sorularınız varsa yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikte olacağız. God

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün Silva tekniğinden bahsediyorduk. Dedik ki bu bir öğreti değil. Bu nörolojik bir şey. Yani buna meditasyon diyebilirsiniz. Evet, hiçbir şey yapmadan durduğunuz için meditasyon olmuş oluyor haliyle. Ve neler için kullanıldığını falan söyledik. Uzatmadan umarım, yani maalesef aramıza yeni katılanlar için bu sefer özetleyecek vaktimiz kalmadı. Diğer tekniklere geçmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Nedir diğer tekniklerimiz?
1: Görselleştirme.
0: Şimdi açtığınız zaman video platformunu, o çok ünlü olan var ya, ben söyleyemiyorum. Onu açtığınız zaman böyle işte görselleştirme, şöyle vizyon çalışması falan dediğiniz zaman, meditasyon falan, size gözlerini kapat, şimdi şuradasın, buradasın, kucağın para dolu falan gibi şeyler bulacaksınız. Şimdi bu kişiler bunun işe yaramadığını bilse bunu niye koysun? Demek ki birilerinde işe yaramış. İki, bu eğer işe yarıyorsa bizde niye işe yaramıyor? Çünkü o frekansa gelmiyoruz önce. Bunlar işe yarar mı? Doğru yapılmış olanları yarar. Görselleştirme, yani imgelem. Gözleriniz kapalı. İşte doğru göz pozisyonunda artık, ama o frekansa geçmişsiniz. Hani demin anlattık ya, önce alfaya tetaya geçmemiz gerekiyor. O frekanstayız, hallettik bunu diyoruz, tamam mı? Ondan sonra bunları yapıyoruz. Sonra bu işte imgeleyin, işte bir vadiden geçiyorsunuz, rüzgar hafiften yüzünüze vuruyor ve şöyle böyle falan dedikleriniz. İşte bolluk bereket için olanı yapabilirsiniz, ilişkilerle alakalı, ne bileyim aşkla alakalı olabilir, eğitimle, kariyerle alakalı olabilir, aileyle, evle alakalı olabilir, yeniliklerle alakalı, her şey olabilir. Yani 12 tane bunun temel şeyi var, kategorisi. Ve bu 12 kategorideki herhangi bir görselleştirme meditasyonunu yaptığınız zaman sadece gözleriniz kapalı, gözlerinizin o hani yukarı bakıyorsunuz ya diyelim, onu bozmuyorsunuz. Kulaklık var, kulaklıkla dinliyorsunuz ve gerçekten orada söylenen şeyleri hayal ediyorsunuz. Bu kadar. Ve evet, bu sizi buna kodluyor. İnanın ya da inanmayın. İnanmamanızla hiçbir alakası yok. O göz pozisyonunuzu, iki gözünüzü ortaya, kaşınızın ortasına, gözleriniz kapalıyken odaklamayı başarır. Kulaklığınızla o şeyi, doğru olan şeyi dinlerseniz eğer, işte yani tabii gidip de böyle ki şaka yapmak için şeyler yapmışlar. Geçen denk geldim. Siz bir pandasınız falan diyor. Öyle şeyler yok. Böyle şeylere inanmayın. Doğru meditasyonu dinlerseniz, onu doğru bir şekilde eğer imgelerseniz, evet, bunun inançla hiçbir alakası yok. Zihniniz onun doğru olduğunu kabul edecektir. Bilinçaltınızı şekillendiriyorsunuz. Bu arada bu çalışmalar normalde epileptik kişiler için vesaire de kullanılıyor. Yani beynin plastizasyonuyla alakalı konularda da kullanılıyor. Yani görme engellilerin dillerine değen bir cihazla objeleri algılamaları falan sağlanıyor vesaire. Yani bu nörolojik bir şeyden bahsediyoruz. Evet, bunlar var. Nereden bahsettik? Kaldı mı değinmediğimiz, süremizin sonuna geliyoruz.
1: Evet, iki tane var.
0: Buyurun.
1: Bir diğeri kendine telkin, kendi kendine telkin. Meditasyonun esnasında pozitif telkinler ve ifadeler kullanabilirsiniz. Kendi kendinize olumlu mesajlar vererek bilinçaltınızı olumlu değişikliklere yönlendirmeye yardımcı olacaktır.
0: Şimdi bunu yapmak için öncelikle yine önceki, artık meditasyon mu dersiniz, geri sayma meselesini gözlerinizi öyle hareketlerinizi yaparak yaptınız.
1: Evet.
0: Kısacası o frekansa geçtik. Şimdi kendimize ne telkin edeceğiz? Bununla bu arada sigarayı bırakan, zayıflayan, yani niye doğru kişi karşıma çıkmıyor deyip de evlenen çok kişi var. Yani şu bile var. Birisi sürekli işi batıyor. Yani tüccar bu kişi. Çünkü sürekli yanlış bir ürün seçiyor. Daha sonrasında bu şeyleri yaptıktan sonra aklına doğru ürün geliyor. Onu satmaya başlıyor ve çok ünlü, çok zengin birisi oluyor kendisi. Yani doğru şeyin size de gelmesi için şöyle yapıyorsunuz. Ben mesela diyelim, bu bir ne olabilir, ne diyelim? Ben şu okulda okuyorum. Ben başarılı bir öğrenciyim gibi şeyleri kendinize telkin ediyorsunuz. Hani böyle klasik olarak söylenen, ne diyeyim, böyle şakasında söylenen şey vardır ya, aynanın karşısına geç 3 kere ben güzelim, ben güzelim, ben güzelim de. Onun gibi bir şey, evet. Ben zenginim demekle zengin olunur mu? Olunur. Neden? Çünkü o zaman bereket bilincine varmış oluyorsunuz. Yani önce bilinç oluşuyor, sonra bereket. Yani bu olumlamaların nasıl oluşması gerektiğini şu anda zamanımız kalmadı ama mesela artık çikolata yemeyeceğim değil. Ben artık sağlıklı besleniyorum. Artık sağlıklı besinler ilgimi çekiyor. Yani şeker yemiyorum, mi değil. Neden? Zihniniz mesela ben size pembe bir fil düşünme dediğim zaman ben düşünme diyorum ama siz düşünüyorsunuzdur. Pembe bir fil düşünmeyin, düşündünüz muhtemelen. Dolayısıyla anlarsınız ki beyin çikolata yeme cümlesini sadece çikolata ve yemek olarak algılıyor. Olumsuz ekini algılamıyor. Dolayısıyla kurduğunuz cümlelerin olumlu olması lazım. Bu yüzden adı bunun olumlama. Yani hani pozitif telkin dediğiniz şey. Son olarak şuna da değinelim. Yine süremizin sonuna geldik. Evet, son.
1: Derin nefes alma.
0: Bunun için apayrı bir program yapmıştık. Bundan çok programlar önce nefes tekniklerini göstermiştik. Ama eğer yine bununla alakalı bir şey yapmamızı istiyorsanız lütfen yazın.
1: Evet.
0: Bu arada e-mail adresimizi de bir hatırlatalım.
1: baskabirdunya369@gmail.com.
0: Hiç değilse en kolay yapabileceğiniz şey, hani sayı geriye doğru gidiyor ya gözünüzün önünde, yüzden gidiyor diyelim. İki tanesinde nefes alın, iki tanesinde verin. Sonra daha fazla, üç tanesinde nefes alın, üç tanesinde verin. Dört tanesinde artık ne kadar yavaşlatabiliyorsunuz nefesinizi. Amacımız yavaşlamak. Amacımız o dalgaların da böyle sakinleşmesi. Beyin dalgalarımızın sakinleştiği gibi nefesimizin de sakinleşmesi. Uyuyup kalırım ya ben öyle. Hayır, kalmayacaksınız. Sonra şimdi uyanıyorum dediğinizde 5, 4, 3, 2, 1 ve uyanın. Her seferinde bitirmeden önce nefes egzersizini aynı anda geri sayımla birlikte yapabilirsiniz. Tabii hepsini aynı anda yapmaya çalışmasanız daha iyi ama deneyin isterseniz. Günde 3,5 dakikada bile hayatınızda çok şey değişebilir. Hepsinden çıkarken mümkünse hani gözlerimiz kapalı yukarı bakıyoruz ya. Daha sonrasında bu yanlara bakma, sağ sol sağ sol sağ sol gözümüz kapalıyken bakışını yaparsak hani biraz kendinizi daha normal dünyaya uyumlamış mı diyeyim artık hazırlamış olursunuz. O yüzden biraz daha hani uyku modundan çıkmış olursunuz. Daha güzel bir şey. Bilmiyorum anlatabildim mi? Geldik bugünkü programımızın da sonuna.
1: Evet.
0: Her bölümün sonunda söylediğimiz gibi sizi gerçekten çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Ve umarım hayatınıza biraz dokunabilmişizdir. Umarız. Bir acaba mı dediyseniz, yapmaya başlarsanız benim bundan hiçbir kazancım yok. Sizin muhtemelen büyük kazancınız olacak. Bir sonraki bölüme kadar hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Kendinize çok iyi bakın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 9. Bölüm. İsa Saul'a görünüyor.
1: Saul ise Rabbin öğrencilerine karşı hala tehdit ve ölüm soluyordu. Başkâhine gitti. Şam'daki havralara verilmek üzere mektuplar yazmasını istedi. Orada İsa'nın yolunda yürüyen kadın erkek kimi bulsa tutuklayıp Yeruşalim'e getirmek niyetindeydi. Yol alıp Şam'a yaklaştığı sırada birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı. Yere yıkılan Saul, bir sesin kendisine "Saul, Saul neden bana zulmediyorsun?" dediğini işitti. Saul, "Ey efendim, sen kimsin?" dedi. "Ben senin zulmettiğin İsa'yım," diye yanıt geldi. "Hadi kalk ve kente gir. Ne yapman gerektiği sana bildirilecek." Saul'le birlikte yolculuk eden adamların dilleri tutuldu. Oldukları yerde kala kaldılar. Sesi duydularsa da kimseyi göremediler. Saul yerden kalktı ama gözlerini açtığında hiçbir şey göremiyordu. Sonra kendisini elinden tutup Şam'a götürdüler. 3 gün boyunca gözleri görmeyen Saul hiçbir şey yiyip içmedi. Şam'da Hananya adında bir İsa öğrencisi vardı. Bir görümde Rab ona "Hananya" diye seslendi. "Buradayım ya Rab," dedi Hananya. Rab ona "Kalk," dedi. "Doğru sokak denilen sokağa git ve Yahuda'nın evinde Saul adında Tarsuslu birini sor. Şu anda orada dua ediyor." Görümünde yanına Hananya adlı birinin geldiğini ve gözlerini açmak için ellerini kendisinin üzerine koyduğunu görmüştür. Hananya şöyle karşılık verdi. "Ya Rab, birçoklarının bu adam hakkında neler anlattıklarını duydum. Yeruşalim'de senin kutsallarına nice kötülük yapmış. Burada da senin adını anan herkesi tutuklamak için başkâhinlerden yetki almıştır." Rab ona "Git," dedi. "Bu adam benim adımı öteki uluslara, krallara ve İsrailoğullarına duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır. Benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim." Bunun üzerine Hananya gitti, eve girdi ve ellerini Saul'un üzerine koydu. "Saul kardeş," dedi. "Sen buraya gelirken yolda sana görünen Rab, yani İsa, gözlerin açılsın ve kutsal ruhla dolasın diye beni yolladı." O anda Saul'un gözlerinden balık pulunu andıran şeyler düştü. Saul yeniden görmeye başladı. Kalkıp vaftiz oldu. Sonra yemek yiyip kuvvet buldu.
0: Saul Şam'da ve Yeruşalim'de.
1: Saul birkaç gün Şam'daki öğrencilerin yanında kaldı. Havralarda İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu hemen duyurmaya başladı. Onu duyanların hepsi şaşkına döndü. Yeruşalim'de bu adı ananları kırıp geçiren adam bu değil mi? Buraya da öylelerini tutuklayıp başkâhinlere götürmek amacıyla gelmedi mi diyorlardı. Saul ise günden güne güçleniyordu. İsa'nın Mesih olduğuna dair kanıtlar göstererek Şam'da yaşayan Yahudileri şaşkına çeviriyordu. Aradan günler geçti. Yahudiler Saul'u öldürmek için bir düzen kurdular. Ne var ki kurdukları düzenle ilgili haber Saul'e ulaştı. Yahudiler onu öldürmek için gece gündüz kentin kapılarını gözlüyorlardı. Ama Saul'un öğrencileri geceleyin kendisini aldılar, kentin surlarından sarkıttıkları bir küfe içinde aşağı indirdiler. Saul Yeruşalim'e varınca oradaki öğrencilere katılmaya çalıştı. Ama hepsi ondan korkuyor, İsa'nın öğrencisi olduğuna inanamıyorlardı. O zaman Barnaba onu alıp elçilere götürdü. Onlara Saul'un Şam yolunda Rabbi nasıl gördüğünü, Rabbin de onunla konuştuğunu, Şam'da ise onun İsa adını nasıl korkusuzca duyurduğunu anlattı. Böylelikle Saul, Yeruşalim'de girip çıktıkları her yerde öğrencilerle birlikte bulunarak Rabbin adını korkusuzca duyurmaya başladı. Dili Grekçe olan Yahudilerle konuşup tartışıyordu ama onlar onu öldürmeyi tasarlıyorlardı. Kardeşler bunu öğrenince onu Sezarya'ya götürüp oradan Tarsus'a yolladılar. Bütün Yahudiye, Celile ve Samiriye'deki inanlılar topluluğu esenliğe kavuştu. Gelişen ve Rab korkusu içinde yaşayan topluluk kutsal ruhun yardımıyla sayıca büyüyordu.
0: Eneas ve Tabita.
1: Bu arada her tarafı dolaşan Petrus, Lidda'da yaşayan kutsallara da uğradı. Orada Eneas adında birine rastladı. Eneas felçliydi. 8 yıldan beri yatalaktı. Petrus ona, "Eneas, İsa Mesih seni iyileştiriyor," dedi. "Kalk, yatağını topla." Eneas hemen ayağa kalktı. Lidda ve Şaron'da yaşayan herkes onu gördü ve Rab'be döndü. Yafa'da İsa öğrencisi olan Tabita adında bir kadın vardı. Tabita, ceylan anlamına gelir. Bu kadın her zaman iyilik yapıp yoksullara yardım ederdi. O günlerde hastalanıp öldü. Ölüsünü yıkayıp üst kattaki odaya koydular. Lidda, Yafa'ya yakın olduğundan Petrus'un Lidda'da bulunduğunu duyan öğrenciler ona iki kişi yollayıp vakit kaybetmeden yanımıza gel diye yalvardılar. Petrus kalkıp onlarla birlikte gitti. Eve varınca onu üst kattaki odaya çıkardılar. Bütün dul kadınlar ağlayarak Petrus'un çevresinde toplandılar. Ona Ceylan'ın kendileriyle birlikteyken diktiği entarilerle üstlükleri gösterdiler. Petrus herkesi dışarı çıkarttı, diz çöküp dua etti. Sonra ölüye doğru dönerek "Tabita kalk" dedi. Kadın gözlerini açtı, Petrus'u görünce doğrulup oturdu. Petrus elini uzatarak onu ayağa kaldırdı. Sonra kutsallarla dul kadınları çağırdı. Ceylan'ı diri olarak onlara teslim etti. Bu olayın haberi bütün Yafa'ya yayıldı ve birçokları Rab'be inandı. Petrus uzunca bir süre Yafa'da Simon adında bir dericinin evinde kaldı.
0: 10. Bölüm İman Eden Yüzbaşı.
1: Sezarya'da Cornelius adında bir adam vardı. İtalyan taburunda yüzbaşıydı. Dindar bir adamdı. Hem kendisi hem de bütün ev halkı Tanrı'dan korkardı. Halka çok yardımda bulunur, Tanrı'ya sürekli dua ederdi. Bir gün saat 3 sularında bir görümde Tanrı'nın bir meleğinin kendisine geldiğini açıkça gördü. Melek ona "Cornelius" diye seslendi. Cornelius korku içinde gözlerini ona dikti. "Ne var efendim?" dedi. Melek ona şöyle dedi. "Duaların ve sadakaların anılmak üzere Tanrı katına ulaştı. Şimdi Yafa'ya adam yolla. Petrus olarak da tanınan Simon'u çağır." Petrus, evi deniz kıyısında bulunan Simon adlı bir dericinin yanında kalıyor. Kendisiyle konuşan melek uzaklaştıktan sonra Cornelius iki uşağıyla özel yardımcılarından dindar bir askeri çağırdı. Kendilerine her şeyi anlattıktan sonra onları Yafa'ya gönderdi.
0: Petrus'un görümü.
1: Ertesi gün onlar yol alıp kente yaklaşırlarken saat 12 sularında Petrus dua etmek için dama çıktı. Acıkınca da yemek istedi. Yemek hazırlanırken Petrus kendinden geçti. Göğün açıldığını ve büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtılarak yeryüzüne indirildiğini gördü. Çarşafın içinde yeryüzünde yaşayan her türden dört ayaklı hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar vardı. Bir ses ona "Kalk Petrus, kes ve ye" dedi. "Asla olmaz ya Rab" dedi Petrus. "Hiçbir zaman bayağı ya da murdar herhangi bir şey yemedim." Ses tekrar ikinci kez duyuldu. Petrus'a "Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme" dedi. Bu üç kez tekrarlandı. Sonra çarşafı andıran nesne hemen göğe alındı. Petrus şaşkınlık içindeydi. Gördüğü görümün ne anlama gelebileceğini düşünürken Cornelius'un gönderdiği adamlar sonra sonra Simon'un evinin kapısına kadar geldiler. Evdekilere seslenerek "Petrus diye tanınan Simon burada mı kalıyor?" diye sordular. Petrus hala görümün anlamını düşünürken ruh ona "Bak, üç kişi seni arıyor" dedi. "Hadi kalk, aşağı in. Hiç çekinmeden onlarla git. Çünkü onları ben gönderdim." Petrus aşağı inip adamlara "Aradığınız kişi benim" dedi. "Gelişinizin sebebi ne acaba?" Doğru ve Tanrı'dan korkan, bütün Yahudi ulusunca iyiliğiyle tanınan Cornelius adında bir yüzbaşı var dediler. Kutsal bir melek ona seni evine çağırtıp senin söyleyeceklerini dinlemesini buyurdu. Bunun üzerine Petrus onları içeri alıp

0: aykırı olduğunu bilirsiniz. Oysa Tanrı bana hiç kimseye bayağı ya da murdar dememem gerektiğini gösterdi. Bu nedenle çağrıldığım zaman hiç itiraz etmeden geldim. Şimdi beni ne amaçla çağırdığınızı sorabilir miyim? Cornelius, 3 gün önce bu sıralarda saat 3'te evimde dua ediyordum dedi. Birdenbire parlak giysili bir adam önüme çıkıverdi. Cornelius dedi. Tanrı senin duanı işitti. Verdiğin sadakaları andı. Yafa'ya adam yolla, Petrus diye tanınan Simon'u çağırdı. O, deniz kıyısında oturan derici Simon'un evinde kalıyor. Bunun üzerine sana hemen adam yolladım. Sen de lütfedip geldin. İşte şimdi biz hepimiz Rabbin sana buyurduğu her şeyi dinlemek üzere Tanrı'nın önünde toplanmış bulunuyoruz. O zaman Petrus söz alıp şöyle dedi. Tanrı'nın insanlar arasında ayrım yapmadığını ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini gerçekten anlıyorum. Tanrı'nın herkesin Rabbi olan İsa Mesih aracılığıyla esenliği müjdeleyerek İsrailoğullarına ilettiği bildirden haberiniz vardır. Yahya'nın vaftiz çağrısından sonra Celile'den başlayarak bütün Yahudiye'de meydana gelen olayları Tanrı'nın Nasıralı İsa'yı nasıl kutsal ruhla ve kudretle mesettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, iblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı onunla birlikteydi. Biz İsa'nın Yahudilerin ülkesinde ve Yeruşalem'de yaptıklarının hepsine tanık olduk. Onu çarmıha gerip öldürdüler. Ama Tanrı onu 3. gün diriltti ve açıkça görünmesini sağladı. İsa halkın tümüne değil de Tanrı'nın önceden seçtiği tanıklara, ölümden dirilmesinden sonra kendisiyle birlikte yiyip içen bizlere göründü. Tanrı tarafından ölülerle dirilerin yargıcı olarak atanan kişinin kendisi olduğunu halka duyurmamızı, buna tanıklık etmemizi buyurdu. Peygamberlerin hepsi onunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, ona inanan herkesin günahları onun adıyla bağışlanır. Petrus daha bu sözleri söylerken kutsal ruh konuşmayı dinleyen herkesin üzerine indi. Petrus'la birlikte gelen Yahudi imanlılar kutsal ruh armağanının öteki uluslardan olanların da üzerine dökülmesini şaşkınlıkla karşıladılar. Çünkü onların bilmedikleri dillerle konuşup Tanrı'yı yücelttiklerini duyuyorlardı. O zaman Petrus, bunlar tıpkı bizim gibi kutsal ruhu almışlar. Suyla vaftiz olmalarına kim engel olabilir dedi. Böylelikle onların İsa Mesih adıyla vaftiz olmalarını buyurdu. Sonra onlar Petrus'a birkaç gün yanlarında kalması için ricada bulundular.
1: 11. bölüm Petrus'un açıklamaları.
0: Elçilerle bütün Yahudiye'deki kardeşler öteki ulusların da Tanrı'nın sözünü kabul ettiklerini duydular. Ama Petrus Yeruşalim'e gittiği zaman sünnet yanlıları onu eleştirdiler. Sünnetsiz kişilerin evine gidip yemek yemişsin dediler. Petrus baştan başlayarak olanları tek tek onlara anlattı. Ben Yafa kentinde dua ediyordum dedi. Kendimden geçerek bir görüm gördüm. Büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin 4 köşesinden sarkıtıldığını, bunun gökten inip benim bulunduğum yere kadar geldiğini gördüm. Gözlerimi çarşafa dikip dikkatle baktım. Çarşafın içinde yeryüzünde yaşayan 4 ayaklılar, yabanıl hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar gördüm. Sonra bir sesin bana kalk Petrus, kes ve ye dediğini işittim. Asla olmaz ya Rab dedim. Ağzıma hiçbir zaman bayağı ya da murdar bir şey girmedi. Ses 2. kez gökten geldi. Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme dedi. Bu 3 kez tekrarlandı. Sonra her şey yeniden göğe alındı. Tam o sırada Sezarya'dan bana gönderilen 3 kişi bulunduğumuz evin önünde durdular. Ruh bana ayrım gözetmeden onlarla birlikte gitmemi söyledi. Bu 6 kardeş de benimle geldiler. Varıp adamın evine girdik. Adam bize evinde beliren meleği nasıl gördüğünü anlattı. Melek ona şöyle demiş. Yafa'ya adam yolla. Petrus diye tanınan Simon'u çağırdı. O sana senin ve bütün ev halkının kurtuluş bulacağı sözler söyleyecek. Ben konuşmaya başlayınca kutsal ruh başlangıçta bizim üzerimize indiği gibi onların da üzerine indi. O zaman Rabbin söylediği şu sözü anımsadım. Yahya suyla vaftiz etti. Sizler ise kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Böylelikle Tanrı, Rab İsa Mesih'e inanmış olan bizlere verdiği armağanın aynısını onlara verdiyse, ben kimim ki Tanrı'ya karşı koyayım? Bunları dinledikten sonra yatıştılar. Tanrı'yı

0: yücelterek şöyle dediler. Demek ki Tanrı tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını öteki uluslara da vermiştir.
1: Antakya'daki imanlılar.
0: İstefanos'un öldürülmesiyle başlayan baskı sonucu dağılan imanlılar Fenike, Kıbrıs ve Antakya'ya kadar gittiler. Tanrı sözünü sadece Yahudilere duyuruyorlardı. Ama içlerinden Kıbrıslı ve Kireneli olan bazı adamlar Antakya'ya gidip Greklerle de konuşmaya başladılar. Onlara Rab İsa ile ilgili müjdeyi bildirdiler. Onların arasında etkin olan Rabbin gücü sayesinde çok sayıda kişi inanıp Rab'be döndü. Olup bitenlerin haberi Yeruşalim'deki kiliseye ulaştı. Bunun üzerine imanlılar Barnaba'yı Antakya'ya gönderdiler. Kutsal ruhla ve imanla dolu iyi bir adam olan Barnaba, Antakya'ya varıp Tanrı lütfunun meyvelerini görünce sevindi. Herkesi candan ve yürekten Rab'be bağlı kalmaya özendirdi. Sonuç olarak Rab'be daha birçok kişi kazanıldı. Sonra Barnaba, Saul'u aramak için Tarsus'a gitti. Onu bulunca da Antakya'ya getirdi. Böylece Barnaba ile Saul, bir yıl boyunca oradaki inanlılar topluluğuyla bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere ilk kez Antakya'da Mesihçiler adı verildi. O günlerde Yeruşalim'den Antakya'ya bazı peygamberler geldi. Bunlardan Hagavos adlı biri ortaya çıkıp bütün dünyada şiddetli bir kıtlık olacağını ruh aracılığıyla bildirdi. Bu kıtlık Claudius'un imparatorluğu sırasında oldu. Öğrenciler her biri kendi gücü oranında Yahudiye'de yaşayan kardeşlere gönderilmek üzere yardım toplamayı kararlaştırdılar. Bu kararı yerine getirip bağışlarını Barnaba ve Saul'un eliyle kilisenin ihtiyarlarına gönderdiler.
1: 12. Bölüm Petrus'un hapisten kaçışı.
0: O sırada Kral Herodes kiliseden bazı kişilere eziyet etmeye başladı. Yuhanna'nın kardeşi Yakup'u kılıçla öldürttü. Yahudilerin bundan memnun kaldığını görünce ardından Petrus'u da yakalattı. Bunu mayasız ekmek bayramı sırasında yaptı. Petrus'u tutuklatıp hapse attırdı ve dörder kişilik dört takım askerin gözetimine teslim etti. Fısıh bayramından sonra onu halkın önünde yargılamak niyetindeydi. Bu nedenle Petrus hapiste tutuldu. Ama inanlılar topluluğu onun için Tanrı'ya hararetle dua ediyordu. Petrus, Herodes'in kendisini yargılayacağı günden önceki gece çift zincirle bağlı olarak iki askerin arasında uyuyordu. Kapıda duran nöbetçiler de zindanın güvenliğini sağlıyordu. Birdenbire Rabbin bir meleği göründü ve hücrede bir ışık parladı. Melek, Petrus'un böğrüne dokunup onu uyandırdı. "Çabuk kalk," dedi. O anda zincirler Petrus'un bileklerinden düştü. Melek ona, "Kuşağını bağla, çarıklarını giy," dedi. Petrus da söyleneni yaptı. "Abana giy, beni izle," dedi melek. Petrus onu izleyerek dışarı çıktı. Ama meleğin yaptığının gerçek olduğunu anlamıyor, bir görüm gördüğünü sanıyordu. Birinci ve ikinci nöbetçiyi geçerek kente açılan demir kapıya geldiler. Kapı önlerinde kendiliğinden açıldı. Dışarı çıkıp bir sokak boyunca yürüdüler. Sonra melek ansızın Petrus'un yanından ayrıldı. O zaman kendine gelen Petrus, "Rabbim bana meleğini gönderdiğini şimdi gerçekten anlıyorum," dedi. O, beni Herodes'in elinden ve Yahudi halkının uğrayacağımı umduğu bütün belalardan kurtardı. Petrus olanların farkına varınca Markos diye tanınan Yuhanna'nın annesi Meryem'in evine gitti. Orada birçok kişi toplanmış dua ediyordu. Petrus'un dış kapıyı çalması üzerine Roda adlı bir hizmetçi kız kapıya bakmaya gitti. Petrus'un sesini tanıyan kız sevincinden kapıyı açmadan tekrar içeri koşarak "Petrus kapıda duruyor," diye haber verdi. "Çıldırmışsın sen," dediler ona. Ama kız üsteleyince "Onun meleği olmalı," dediler. Petrus ise kapıyı çalmaya devam etti. Kapıyı açıp onu görünce şaşıp kaldılar. Petrus eliyle susmalarını işaret ederek Rabbin onu zindandan nasıl çıkardığını anlattı. Sonra "Bu haberleri Yakup'la öbür kardeşlere iletin," diyerek oradan ayrılıp başka bir yere gitti. Askerler sabahleyin büyük bir telaşa kapıldılar. Birbirlerine "Petrus'a ne oldu?" diye sordular. Herodes onu arattı, bulamayınca da nöbetçilere sorguya çekti ve idam edilmeleri için buyruk verdi.
1: Kral Herodes'in ölümü.
0: Bundan sonra Herodes Yahudiye'den Sezarya'ya gidip bir süre orada kaldı. Bu arada Sur ve Sayda halklarına ateş püskürüyordu. Bunlar birleşip kendisiyle görüşmeye geldiler. Önce kralın baş danışmanı Vlastus'u kendi taraflarına çekerek barış isteğinde bulundular. Çünkü kendi ülkelerinin gereksindiği yiyecekler kralın ülkesinden sağlanıyordu. Belirlenen günde krallık giysilerini giyen Herodes tahtına oturarak halka bir konuşma yaptı. Halk, "Bu bir insanın sesi değil, bir ilahın sesidir," diye bağırıyordu. O anda Rabbim bir meleği Herodes'i vurdu. Çünkü Tanrı'ya ait olan yüceliği kendine mal etmişti. İçi kurtlarca kemirilerek can verdi. Tanrı'nın sözü ise yayılıyor, etkisini artırıyordu. Görevlerini tamamlayan Barnaba ile Saul, Markos diye tanınan Yuhanna'yı yanlarına alarak Yeruşalem'den döndüler.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
3: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
2: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
3: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
2: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Glory to God. The kingdom of God is here.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur. Eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.
3: Send the rain, send the fire.